İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

aklar hayra yormuyor Ayşen. Ağlarsan matemin yalar gecime, gülersen mehtabın doğar.

0: varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım. Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım. Seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Radyo Doğu Bayası.

Boşuna harcamışım kendimi insanlara. Boşuna çırpınmışım can dediğim kardeşlere. Düştüğümde anladım. Eyvah, bu sene benden giden gidene. Hele bir de yar diye sarıldığım, canımdan can kattığım, la mutlu olsun diye kendimi harcadığım, o da bu sene benden giden gidene. Ay kırırsın, sesin çıkmaz, seni kimseler adam yerine koymaz. Ölümü istersin, o da sana uğramaz. Eyvah, bu sene benden giden gidene. Eskiler gelir aklına, ağlarsın düştüğün bu durumlara. Bir yol ararsın, bulamazsın, bulamazsın çıkmaya. İşte o zaman anlarsın bütün yolların kapalıdır. Bu sene senden giden gidene. Sarılırsın toz gördüğün alkollere. Yalvarırsın ulan beni tez öldürsün bu meret diye.

burada benden sana tavsiye olsun. İnsanı mert diye manından, yiğit diye canından edenler. Sakın ha aldanma bu sözlere. Bittiğinde anlarsın kimse kalmamıştır seninle. Sakın ha, sakın, sakın.

0: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Gönüllere dokunan türküler.

0: kadar kaç kişi dolandırdınız?
1: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
0: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
0: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
1: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
0: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
1: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz. Çıkınca ararım.
2: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.
4: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
5: Bu mu? Bu mu?

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: Sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 13 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir bakış açısı programıyla daha karşınızdayız. Bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? Her birimizin elindeki o sihirli kutuları, yani telefonlarımızı. Hani şu bizi dünyaya bağlayan ama bazen de en sevdiklerimizden bile uzaklaştıran telefonlar. Evet, bugün sosyal medya ve teknolojinin aşırı kullanımı yüzünden insanların birbirlerinden nasıl koptuğunu, nasıl uzaklaştığını konuşacağız. Hadi gelin, hep birlikte bir bakış açısı atalım bu konuya. Şimdi bir düşünün bakalım, sabah uyandık, elimiz nereye gidiyor ilk? Çoğumuzun eli telefona gidiyor değil mi? Akşam yatarken son baktığımız şey ne? Yine telefon ekranı. Otobüste, dolmuşta, kafede, hatta evde ailemizle otururken bile gözümüz telefonda. Hani eskiden insanlar bir araya gelince sohbet ederdi, göz göze gelirdi, gülerdi, dertleşirdi. Şimdi ne oldu? Herkesin kafası öne eğik, parmaklar ekranda dans ediyor. Bu telefonlar, bu sosyal medya dediğimiz şeyler hayatımızı çok kolaylaştırdı, doğru. Dünyanın öbür ucundaki akrabanızla görüntülü konuşabiliyorsunuz. Bir yemek tarifi mi lazım? Hemen bakıyorsunuz. Hava durumu nasıl olacak? Anında öğreniyorsunuz. Harika şeyler bunlar. Ama her güzel şeyin bir de fazlası var değil mi? İşte bu telefonların ve sosyal medyanın fazlası, yani aşırı kullanımı bizi bizden alıp götürüyor. En sevdiklerimizden bile uzaklaştırıyor. Hani derler ya, azı karar çoğu zarar diye. Tam da öyle bir durum. Sosyal medya dediğimiz yer sanki bir vitrin gibi. Herkes en güzel fotoğrafını koyuyor, en güzel anını paylaşıyor. Tatilde çekilmiş harika pozlar, lüks yemekler, gülen yüzler. Sanki herkesin hayatı dört dörtlük, hiç dertleri yokmuş gibi. Ama gelin görün ki gerçek hayat öyle mi? Değil tabii ki. Herkesin derdi var, sıkıntısı var, üzüntüsü var. Ama sosyal medyada bunları pek göstermiyoruz. İşte bu mükemmel hayatları gördükçe özellikle gençler, çocuklar, hatta biz büyükler bile kendimizi kötü hissedebiliyoruz. Aa, herkes ne kadar mutlu, benim hayatım neden böyle değil diye düşünmeye başlıyoruz. Hani bir şeyi kaçırma korkusu derler ya, FOMO diye. İşte bu da öyle bir şey. Herkes bir yerlere gidiyor, bir şeyler yapıyor, biz de sanki bir şeyleri kaçırıyormuşuz gibi hissediyoruz. Bu yüzden de sürekli telefona bakma, acaba ne paylaştılar, ne kaçırdım diye kontrol etme ihtiyacı hissediyoruz. Bu da bizi gerçek hayattaki güzelliklerden, anı yaşamaktan alıkoyuyor. Düşünsenize, bir arkadaş grubu bir araya gelmiş, eskiden ne güzel sohbetler dönerdi, fıkralar anlatılırdı, kahkahalar atılırdı. Şimdi ne oluyor? Herkesin elinde telefon. Biri bir şey anlatmaya çalışıyor, diğerleri ekrana bakmaktan duymuyor bile. Sohbetler yarım kalıyor, göz teması yok. Hani o samimiyet, o sıcaklık, işte onlar yavaş yavaş eriyip gidiyor. Bu durum sadece arkadaşlar arasında değil, aile içinde de yaşanıyor. Akşam yemeği masasına oturduk, anne baba bir şeyler anlatmaya çalışıyor, çocuklar telefonda oyun oynuyor ya da sosyal medyada geziniyor ya da tam tersi. Çocuklar bir şeyler anlatıyor, anne baba işten yorgun gelmiş, yine telefonda haberlere bakıyor, mesajlara cevap veriyor. Hani o birlikte yemek yemenin, günün nasıl geçtiğini konuşmanın, dertleşmenin tadı nerede kaldı? Sanki aramızda görünmez bir duvar var, o da telefon ekranı. Çocuklarımızı düşünelim. Eskiden çocuklar dışarıda oynardı, top peşinde koşardı, saklambaç oynardı, düşerdi, kalkardı, arkadaşlarıyla kavga ederdi, barışırdı. Böylece hem bedenleri gelişirdi, hem de insanlarla anlaşmayı, paylaşmayı öğrenirlerdi. Şimdi ne oldu? Birçok çocuk eve kapanmış, elinde tablet, bilgisayar, telefon. Saatlerce oyun oynuyorlar, sanal dünyada geziniyorlar. Peki gerçek hayatta arkadaşlarıyla nasıl anlaşacaklar, nasıl paylaşacaklar, nasıl empati kuracaklar? Bunları öğrenmeleri zorlaşıyor. Bir de şu var, biz insanlar gerçekten de birbirimize dokunmaya, göz göze gelmeye, sesimizi duymaya ihtiyaç duyarız. Sanal dünyadaki beğeniler, yorumlar, takipçi sayıları, bunlar bize bir anlık mutluluk verebilir. Ama gerçek bir sarılmanın, samimi bir sohbetin, zor zamanımızda yanımızda olan bir arkadaşın yerini asla tutmaz. Sosyal medyada belki binlerce arkadaşımız var gibi görünüyor. Ama gerçekten dertleşebileceğimiz, bize destek olacak kaç kişi var? Genellikle çok az. Çünkü gerçek arkadaşlıklar zamanla, yaşanmışlıklarla, paylaşılan anılarla kurulur. Sanal arkadaşlıklarsa çoğu zaman yüzeysel kalır. Sürekli gelen bildirimler, tık sesleri, mesajlar, beynimiz sürekli tetikte. Bir iş yapmaya çalışıyoruz, bir kitap okumaya çalışıyoruz, hatta sadece dinlenmeye çalışıyoruz. Ama çat diye bir bildirim geliyor, dikkatimiz dağılıyor. Bu yüzden bir şeye odaklanmak, bir işi bitirmek çok zorlaşıyor. Hani derler ya dikkat dağınıklığı diye. İşte bu telefonlar yüzünden dikkatimiz çok kolay dağılıyor. Bir de sabırsızlık var. Birine mesaj attık mı hemen cevap bekliyoruz. Cevap gelmeyince sinirleniyoruz. Acaba beni takmıyor mu diye düşünüyoruz. Eskiden mektuplar yazılırdı. Günler sonra cevap gelirdi. Kimse de gocunmazdı. Şimdi her şey anında olsun istiyoruz. Bu da bizi daha sabırsız, daha tahammülsüz insanlar yapıyor. Çocuklar için bu durum daha da tehlikeli. Beyinleri henüz gelişim çağında. Sürekli ekrana maruz kalmak, onların öğrenme becerilerini, sosyal yeteneklerini, hatta duygusal gelişimlerini olumsuz etkileyebiliyor. Hani eskiden çocuklar hayal kurardı, kendi oyunlarını yaratırlardı. Şimdi her şeyi hazır önlerinde. Bu da keratıcılığını köreltiyor. Şimdi peki ne yapacağız? Telefonları kırıp atacak mıyız? Sosyal medyadan tamamen uzak mı duracağız? Hayır, tabii ki öyle bir şey yapmayacağız. Çünkü teknoloji hayatımızın bir parçası oldu artık. Önemli olan onu bilinçli ve dengeli kullanmak. Tıpkı bir bıçağı kullanmak gibi düşünün. Bıçak çok faydalı bir alettir. Yemek yaparken işimize yarar. Ama onu yanlış kullanırsak kendimize zarar verebiliriz. Telefonlar da öyle. Doğru kullanırsak hayatımızı güzelleştirir, yanlış kullanırsak bizi yalnızlaştırır. Yemek saatlerinde telefon yok. Ailece yemek yerken telefonları masadan kaldırın. Hatta mümkünse başka bir odaya koyun. O an sadece birbirinize odaklanın, sohbet edin. Yatarken ve kalkınca telefonu bırakın. Sabah uyandığınızda hemen telefona sarılmayın. Önce bir esneyin, gerinin, güne merhaba deyin. Akşam yatarken en az bir saat önce telefonu elinizden bırakın. Kitap okuyun, müzik dinleyin, eşinizle sohbet edin. Gereksiz bildirimleri kapatın. Telefonunuz sürekli dıt dıt diye ötüyor mu? Bir sürü gereksiz bildirim mi geliyor? Hepsini kapatın. Sadece gerçekten önemli olanları açık bırakın. Böylece dikkatiniz dağılmaz. Dijital detoks günleri yapın. Haftada bir gün ya da belirli saatlerde bugün telefonsuz takılacağım deyin. O gün telefonunuzu bir kenara bırakın. Dışarı çıkın, yürüyüş yapın, arkadaşlarınızla yüz yüze buluşun, hobilerinizle ilgilenin. Gerçek hayatı önceliklendirin. Sanal dünyadaki etkinlikler yerine gerçek hayatta arkadaşlarınızla buluşun, kahve için, birlikte bir şeyler yapın. Birbirinizin gözünün içine bakarak sohbet etmek, inanın bana, ekrandan yazışmaktan çok daha keyifli. Çocuklarınıza örnek olun. Çocuklar sizi örnek alır. Siz sürekli telefonla uğraşırsanız, onlar da öyle yapar. Kendi telefon kullanımınızı gözden geçirin. Çocuklarınızla ekran süresi kuralları koyun ve bu kurallara birlikte uyun. Onları dışarıda oynamaya, kitap okumaya, resim yapmaya teşvik edin. Bir de şu var, kendinize sorun. Telefonu elinize almadan önce bir durun. Kendinize sorun. Şu an neden telefona bakıyorum? Gerçekten gerekli mi? Ne yapacağım şimdi? Bu küçük duraksama bile çok şeyi değiştirebilir. Telefon kullanım sürenizi kontrol edin. Telefonlarda ne kadar süre kullandığınızı gösteren uygulamalar var. Bir bakın bakalım, günde kaç saatiniz telefonda geçiyor? Belki de bu süre sizi şaşırtır. Sonra kendinize bir limit koyun. Unutmayalım sevgili dinleyiciler, teknoloji bir araçtır. Bizi birbirimizden uzaklaştıran, yalnızlaştıran bir düşman olmak zorunda değil. Onu doğru kullanırsak hayatımızı güzelleştiren bir dost olabilir. Ama bu kontrol bizim elimizde. İnsan olmanın en güzel yanlarından biri ne biliyor musunuz? Gerçekten bağlantı kurabilmek. Göz teması, samimi bir gülüş, sıcak bir el sıkışma, dertleşmek, sarılmak, bunların yerini hiçbir sanal beğeni, hiçbir emoji tutmaz. Dijital dünya gelip geçicidir ama gerçek bağlar, gerçek dostluklar, gerçek aile sıcaklığı kalıcıdır. Bizi insan yapan asıl değerler bunlardır. Hadi gelin, ekranların ötesine geçelim, birbirimize daha çok bakalım, daha çok dinleyelim, daha çok dokunalım. Telefonlar bizi ayırmasın, tam tersine doğru kullanırsak bizi birbirimize daha da yakınlaştırsın. Değerli dinleyiciler, bugün Bakış Açısı programında sosyal medya ve teknolojinin aşırı kullanımının hayatımız ve ilişkilerimiz üzerindeki etkilerini konuştuk. Unutmayın, seçim sizin. Ekranların tutsağı mı olmak, yoksa gerçek hayatın güzelliklerini kucaklamak mı?
0: İlçe Müftülüğü'nün hazırlayıp sunduğu Cuma'nın Bereketi her hafta farklı konu ve konuklarıyla sizlerle.
4: Mekke'nin güzergahında yavruları olan bir hayvana denk geliyor. O hayvan rahatsız olmasın, korkmasın, endişe etmesin, kaçmasın diye ordunun yürüyüş güzergahını değiştiriyor.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, İlçe Müftülüğü olarak hazırladığı

0: o hayvan rahatsız olmasın, korkmasın, endişe etmesin, kaçmasın diye ordunun yürüyüş güzergahını değiştiriyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, ilçe müftülüğü olarak hazırladığı
0: da gerek yok. Yani bir insan direkt Allah'la görüşebilir.
2: Hazreti Fatma dışında Hazreti Peygamber hayattayken tüm çocukları vefat etmişti. Bu Hazreti Peygamber o mübarek elleriyle çocuklarını teker teker bizzat onları mezara bırakmıştı.
3: Allah-u Teala kendi hakkından vazgeçer ama kul hakkından vazgeçmiyor.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam başta Peygamber Efendimiz olmak üzere tüm âlinin, ashabının ve tüm müminlerin üzerine olsun. Merhabalar, ekranları başında değil, kulakları başında bizleri dinleyen, sesimizin ulaştığı, gönüllerimizin birleştiği tüm dinleyicilerimize. Ben Enver Bozkurt, Hazreti Ayşe Cami İmam Hatibi, Radyo Doğu Beyaz'tan Bir Cuma'nın Bereketi programında daha beraberiz inşallah. Tabii ki bugün çok özel bir zaman diliminin içerisindeyiz. 1 ile 7 Ekim tarihleri arası hayatımızın tam merkezinde yer alan mabetlerimizi ve o mabetleri anlamlı kılan, hayatımıza rehberlik eden din görevlilerimizi andığımız ve onlara teşekkür ettiğimiz camiler ve din görevlileri haftasının içerisindeyiz. Kıymetli dinleyiciler, bu seneki cami ve din görevlileri haftasının teması cami ve sosyal hayattır. Tabii ki camilerimiz ibadet alanları olmakla beraber aynı zamanda yani içinde sosyalleşmenin, içinde gönül bağlarının, içinde insan ilişkilerinin kurulduğu bir mekandır. Günümüze baktığınızda her ne kadar insanlar arasında camiler sadece bir namaz kılma yeri, camiler sadece bir ibadet alanı olarak gözükse de aslında İslam'ın ilk dönemlerine baktığımızda Peygamber Efendimizin zamanında ve ondan sonraki sahabeler döneminde aslında camiler sosyalleşmenin olduğu, camiler kültürleşmenin olduğu, başka milletlerin ilk İslam'a girdiklerinde aslında İslam'ın içindeki öğretilerin hemen hemen hepsini camilerin içinden aldığını görmekteyiz. Bu vesileyle de baktığımızda camiler gerçekten aslında dinimizde çok önemli bir yeri olan, alanı geniş olan ve sadece tek bir dal alanda değerlendirilmemesi gereken kutsal mekanlardır. Tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu sene sosyal hayat vurgusuna değinmesi de biraz camilerde o sosyalleşmenin kopuşundan, yani son dönemdeki kopuşundan gelmektedir. İnsanlarımız biraz daha camilerde oynayan çocukları gördüklerinde işte camilerin sadece namaz kılma yeri olduğunu düşündüklerinden dolayı buna örnek veriyorum tabii ki sert tepki veriyorlar veya daha yani hassas bir noktaya erişildiğinden dolayı daha böyle her ne kadar bunu istemeseler de bu tedirginliğin dışa vurmasını yansıtıyorlar. Bundan dolayı da Diyanet İşleri Başkanlığımız bu sene özellikle

Özellikle camiler ve sosyal hayat üzerinde, yani camilerin sadece ibadet mekanı değil aynı zamanda da sosyalleşmenin yeri olduğunu vurgulamak amacıyla bu seneki camiler ve din görevlileri haftasında temamızı cami ve sosyal hayat olarak belirlemiş bulunmaktadır. Tabii ki bu haftanın hepimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle tüm imam arkadaşlarımızın, müezzin arkadaşlarımızın, vaiz hocalarımızın, Kur'an kursu hocalarımızın ve çok kıymetli müftülerimizin din görevleri ve cami ve din görevleri haftalarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah inşallah bizleri hayırla bu hafta yad eden kişilerden eylemesini niyaz ediyorum. Kıymetli dinleyiciler, bu haftaki konumuz biraz insanların aslında sadece bunu Ramazan'dan ibaret gördüğü, insanların sadece bunu belli bir vakte sıkıştırdığı infak olacaktır. Yani sadece bunun Ramazan'da geçerli olduğu, sanki bunun diğer vakitlerde böyle bir şeyin olmadığını göz ardı ettiklerinden dolayı bugün inşallah infak konusunu isteyeceğiz. İnfak konusu dinimizde çok önemli yeri olan, İslam'daki inen ilk ayetlerin de infaktan bahsettiği ve bu ayetler çerçevesine de baktığımızda Cenab-ı Allah'ın özellikle insanlar arasındaki belli bir dengeyi koruması için infak üzerinde ayetler ekseninde durduğu ve Peygamber Efendimiz de bu infak konusunun özellikle üzerinde durulması gerektiğini, özellikle Müslümanlar arasında göz ardı edilmemesi gerektiğini bizlere vurgulamıştır. Değerli dinleyiciler, infak kelimesi çok geniş bir kavram olmakla beraber Kur'an'da 72 defa, yani 72 yerde infak kelimesi geçmektedir. İnfakın sözlük manası, yani temel kök olarak nefaka kökünden geliyor ve bu da harcamak, sarf etmek, tüketmek, bir şeyi elden çıkarmak gibi manalara geliyor. Lugat anlamı itibariyle de bir malın veya imkanın bilinçli bir şekilde harcanması anlamına gelmektedir. Tabii ki lügat anlamına baktığımız zaman aslında infakın ne olduğu ortaya çıkıyor. Yani bir malın veya imkanın bilinçli bir şekilde harcaması. Sadece malın değil, aynı zamanda imkanın. Yani demek ki infak sadece maldan yapılan bir şey değil, yani maldan verilen bir şey değil, aynı zamanda insanların elinde olan imkanları infak edebilme yetisine sahip olması demektir. Sözlük anlamlarına baktığınız zaman işte harcamak, sarf etmek, tüketmek, bir şey elden çıkarmak, bunların hepsinde ayrı ayrı manalar çıkmaktadır tabii ki. Yani harcamak kelimesi sadece maddi bir şey harcamak değil. Yeri gelince zamanı harcamak, yeri gelince bedeni harcamak, yeri gelince yani düşünün ki kardeşliği harcamak. Bir insan eğer ki

Adi bir şey harcamak değil. Yeri gelince zamanı harcamak, yeri gelince bedeni harcamak, yeri gelince yani düşünün ki kardeşliği harcamak. Bir insan eğer ki müsaade ediyor çünkü orada bir ilişkinin olması için ortak payda olan İslam'da buluşulması gerektiğinin altının çizilmesi lazım. Şimdi asıl manaya baktığımız zaman infak Allah rızasını gözeterek kişinin sahip olduğu nimetleri meşru alanlarda ve yani gerçekten bu çok önemli meşru alanlarda ve ihtiyaç sahipleri için harcamasıdır. Şimdi kıymetli dinleyiciler, evet infak güzeldir, infak iyidir. Kişinin malını, kişinin zamanını infak etmesi iyidir ama infak edilen yerin önemi burada büyüktür. Yani kesinlikle infak edilen yer meşru bir alan olmalıdır. Siz eğer ki bir yolu bozmak için bir infak yaptığınız zaman o infaklıktan çıkar, tam tersi bir günaha dönüşür. Siz infak ettiğiniz yerden eğer ki orada bir içki içilecek yer, yani örnek veriyorum bir meyhane kurulacaksa bu infakınız infak olmaz. Niye? Çünkü oradaki işlenen amel, işlenen emel güzel bir emel olmadığı için o infaklıktan çıkar. Dolayısıyla infak edilen yerin kesinlikle meşru bir alan olması lazım ve ihtiyaç sahipleri. Şöyle düşünün, bir insan bir infak yapacak, bir sadaka verecek ama kendisinden daha iyi durumda olan birisine infak yapıyor. Dolayısıyla bunun bu infakın geçerli olma şartlarını taşımıyor. İnfakın geçerli olmasının temel şartlarından bir tanesi de durumun kötü olması. Yani ihtiyaç sahibi bir kişi olması, infak edilen yerin özellikle ihtiyaç sahibi bir yer olması lazımdır. Şimdi bu tanıma baktığımız zaman temelde 3 tane unsur ortaya çıkıyor. Birincisi kaynağın helal olması lazım. Yani ele geçen maldan infakın geçerli olabilmesi için ele geçen malın kaynağının kesinlikle helal olması lazım. Bir kişinin hırsızlık malından infak yapması o infakının geçerli olmasını maalesef ki ne yapar? Önler. Yani o hırsızlık malından infak yapması o malı helal hale getirmez. Dolayısıyla da elde edilen gelirin, elde edilen kaynağın kesinlikle ama kesinlikle helal kazanç olması lazım. Ya da özellikle son dönemde ülkemizde kara para aklama suçundan baktığınız zaman yakalanan bir sürü kişi var. Bu haram kazanç olur. Tabii ki bir sürü gariban, gurabanın malından kazanılan para oluyor bu kara para meselesi. Vergi kaçırmaktan, işte yolsuzluktan kazanılan paraların infak yapılsa bile bir hükümleri yoktur. Çünkü neden? Kaynak bir kere helal değil. Yani yapılan infakta kaynak helal değilse kesinlikle o yapılan infak helal. Bunu özellikle bunda işler haram ortada helale harcan dönüştürmez. Yani o dönüştürmez. Yani o haram para edilmişte haram bir kazanın infak yapılması helale dönüştürme o boştur çünkü o kazanç helale dönüşmez o infakla. İkinci temel unsur harcamanın meşru olması. Yani tabii ki az önce değindik ama şöyle düşünelim. Madde bağımlısı bir kişiye siz bir yaptığınız zaman bu infak zaten belli. Dolayısıyla onun önleminin alınması için ona o imkanı vermemek lazım. Yani biliyorsunuz ki bu madde

onun önleminin alınması için ona o imkanı vermemek lazım. Yani biliyorsunuz ki bu maddi yapacakları kötülüklere normalde gücü yetemeyecekken sizin işte yerini bulmayan infakınızla bunlar belli bir maddi güce erişiyor ve bu maddi güç sayesinde de daha kötü emeller işlemelerine bu infak vesile olabiliyor. Onun için dikkat etmek lazım. Nereye harcamanın gittiğini, yani verilen harcamanın neye harcanacağını ve harcandıktan sonra da takibinin kesinlikle yapılması lazım. Değerli dinleyiciler, üçüncü temel unsurumuz ise niyetin Allah rızası için olması. Yani tabii ki bu çok önemli. Gerçekten hani Peygamber Efendimizin de meşhur bir hadisi var. İnnemel a'malu bin niyat.

hayır ise bu hayır kazanacak. Eğer ki niyeti hayır değil de başka bir şeyse, rüya gibi ise veya daha kötü bir şeyse, bu zaman rüya girer ve bu benim yapmış olduğum veya yapacağım infak bana hayır getirmesinden daha çok şer getirir. Ona da tabii ki dikkat edilmesi lazım. Ve son olarak da amel de nedir? Amel de infaktır. Benim yönelimim, yani ben niyet ettim bir infak yapacağım. O yönelimim niyet oluyor. Allah rızası için ki düşüncem o ihlas oluyor. Ve yaptığım infak ise benim amelim oluyor. Eğer ki ihlasa benim amelim bana ihlas ve eğer ki ihlas ve niyet manda işte o zaman da maalesef ki yaptığım amel yani yaptığım infak amel olarak bana karşılığı maalesef ki kötü bir şekilde dönmüş olacaktır. Şimdi infak genel itibariyle hem sözlük hem de istilahi mana olarak manalarını söyledik. Bunlar demektir. Allah rızası için kişinin sahip olduğu nimetleri meşru alanda ve ihtiyaç sahiplerine harcaması demektir dedik. İkinci olarak şimdi tabii ki infak çok önemli bir konu dedik dinimizde. Peki infak dinimizde ne kadar önemli ve infak gizlilik meselesi nedir? Yani bir infak gizli yapılması mıdır? İnfak gizli yapılması gereken bir amel midir? Dinimiz bu konuda bizlere neyi öğütler? Dinimizin bu konuda bizlere öğrettiği öğretileri nelerdir? Dinimiz bu konuda bizleri nasıl bir şekilde uyarır? Bizim ne yapmamız gerektiğini bizle öğütler. Şimdi biraz da inşallah bu konuları

dinimizin bu konuda bizlere öğrettiği öğretileri nelerdir? Dinimiz bu konuda bizleri nasıl bir şekilde uyarır? Bizim ne yapmamız gerektiğini bize öğütler. Şimdi biraz da inşallah bu konuların birincisi diyor ki onlar gayba inanırlar. Yani müminler Allah'ın onlara vaat ettiği her şeye inanırlar. Bugün müminler ahireti görmemelerine rağmen ahirete inanırlar. Melekleri görmemelerine rağmen meleklere inanırlar. O kimseler ki Allah'ın bildirdiklerine inanırlar. İkincisi namazı dosdoğru kılarlar.

bugün müminler ahireti görmemelerine rağmen ahirete inanırlar. Melekleri görmemelerine rağmen meleklere inanırlar. O kimseler ki Allah'ın bildirdiklerine inanırlar. İkincisi, namazı dosdoğru kılarlar. Mümin rızık olarak verdiğimiz mallardan ancak infak edebilirler buyuruyor. Ve bu malları ne yaparlar? Allah yolunda harcarlar. Şimdi bakın, Cenab-ı Allah'ın burada bizim rızık verdiğimiz maldan cümlesi aslında çok güzel bir örnekle bizim idrak edebileceğimiz bir şey. Yani bakın, düşündüğünüzde iki tane balıkçı düşünün. İki balıkçı aynı yerden, durdukları aynı bölgeden oltalarını denize atıyorlar. İkisi de tecrübeli balıkçı. İkisi de oltaların başındaki telleri çeviriyorlar. İşte 4-5 saat oltaları denizde kalıyor. En sonda o oltalarını çektiklerinde aynı yerden denize atılan iki oltanın bir tanesinin başına baktığınız zaman 8-10 tane balık, bir tanesinin baktığınızda bir tane balık veya işte hiç balığın takılmadığını görürüz. Bu nedir? İşte Cenab-ı Allah bununla insanlara, bakın, bizim verdiğimiz rızıktan. Yani aslında ikisinin attığı yer aynı, ikisinin aleti aynı, ikisinin mekanı aynı, ikisinin attığı deniz aynı, ikisinin oltası aynı. Ama Cenab-ı Allah bir tanesine veriyor, bir tanesine vermiyor. Aslında bir tanesini vermekle imtihan ediyor, bir tanesine vermemekle imtihan ediyor. Yani Cenab-ı Allah onun daha bir kişiye vermesi, onun daha üstün bir konumda olduğunun anlamına gelmiyor. Ama Cenab-ı Allah işte burada bizim verdiğimiz rızıktan kelimesi bu örnekte de çok açık ortaya çıkıyor. Veya işte daha böyle herkesin bildiği bir örnek verebilecek olursak, iki tane öğrenci düşünün. Aynı öğrenci, yani iki öğrenci aynı kaynaktan çalışmış olsun, iki öğrenci aynı öğretmenlerden ders görmüş olsun, iki öğrenci aynı kitaplardan okumuş olsunlar, aynı kaynaklara çalışmış olsunlar, aynı kalemle çalışmış olsunlar, aynı silgiyle çalışmış olsunlar, ama ikisi sınava girdiğinde bir tanesinin 300 puan, bir tanesinin de 100 puan aldığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bu nedir? Allah-u Teala aynı şekilde bir tanesine vermekle, bir tanesine ise vermemekle imtihan ettiğini görüyoruz. Ve işte bu ayetin misali, Allah'ın size verdiğinden ancak rızık, Allah'ın size verdiği rızıktan ancak infak edebilirsiniz cümlesinin vücut bulmuş halidir. Yani dolayısıyla çaba bizden, takdir Allah'tan diyerek elimizden geleni yapacağız. Eğer ki Cenab-ı Allah vermişse de hayır vardır. Cenab-ı Allah vermemişse de aynı şekilde hayır vardır diyeceğiz inşallah. Başka bir ayete baktığımızda Bakara suresinin 274. ayetinde Estaizu billah bismillah Ellezine yunfikune emvalehum billeyli ven neher sirran ve alaniyen felehum ecruhum inde rabbihim. Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar yok mu? İşte onlar Rableri katında hak ettikleri mükafatları göreceklerdir. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar asla da üzülmeyeceklerdir. Dolayısıyla bakın, burada baktığımız zaman Allah mallarını Allah yolunda harcayan kimselere şöyle bir güvence veriyor. Üzülmeme güvencesi. Dünyada en yoğun, en yaşanılan duygulardan bir tanesi de üzülme duygusudur. Yani baktığınız zaman üzülmek insanlar arasında iyi bir şey olarak bilinmez. Ve üzülmenin sayısız nedeni vardır dünyada. Sınavdan düşük alırsınız, üzülürsünüz. Bir yakınınız sizden ayrılır, üzülürsünüz. Annenizden, babanızdan ayrılırsınız, üzülürsünüz. Hasta olursunuz, üzülürsünüz. Başınıza bir şey gelir, üzülürsünüz. Arabanız bozulur, üzülürsünüz. Evinizin temizliğini yapmadınız, üzülürsünüz. Tabii bunu bayanlar için söylüyorum. Yani

dünyada sınırsız böyle üzülme nedeni vardır ve Allahu Teala size bu güvenceyi veriyor. Diyor ki diyor siz eğer ki bunu yaparsanız siz ahirette diyor üzülmeyeceksiniz. Yani siz bu dünyada en yaygın olan ve sizin aranızdan asla kimsenin sahip olmayı istemeyeceği bir duyguyu siz ahirette görmeyeceksiniz. Yeter ki siz ne yapın? Siz Allah'ın bu infak cevabına yani infak çağrısına karşılık verin. Ve ahiretteki yani durum da gerçekten göz önünde bulundurulduğu zaman aslında üzülmemenin büyük bir ayrıcalık olarak kabul edilmesi gerektiğini ne yapmamız lazım? Yani kabul etmemiz lazım. Bugün işte ahiretteki duruma bakıldığında peygamberlerin bile işte her peygamberin ümmetinin peygamberleri çağıracağını Hazreti örnek verecek olursa Hazreti Musa'nın ümmetinin Hazreti Musa'yı çağıracağını, Hazreti İsa'nın ümmetinin Hazreti İsa'yı çağıracağını, diğer kavimlere gönderilen peygamberlerin kavimlerinin onları çağıracağını ve onların da biz daha kendimizi bile kurtaramadık ki size şefaatçi olalım veya sizin için isteyelim. Ama bu konuda işte sadece Peygamber Efendimizin ümmetine şefaatçi olabileceğini ve ümmetini o ahiret azabından kurtarabileceğinden bahsediliyor bazı hadislerde. Dolayısıyla yani peygamberlerin bile bu kadar ahirette durumunun belirsizliğinden dolayı çekinilen bir

azabından kurtarabileceğinden bahsediliyor bazı hadislerde. Dolayısıyla yani peygamberlerin bile bu kadar ahirette durumunun belirsizliğinden dolayı çekinilen bir...

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz İslam'da infak, infakın önemi, nelerden infak edebiliriz, neleri infak edebiliriz, infak sadece maddi midir gibi konuları işliyorduk. İnşallah sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi

Çünkü toplumdaki dengenin sağlanabilmesi için zaten bu zaruri bir ihtiyaçtır. Yani toplumda sadece bir kesim kişinin yoksulları gözetmesi değil de toplumun tamamının buna dikkat etmesi bu dengenin, yani maddi anlamdaki dengenin sağlanması için daha da iyi olacaktır inşallah. İkincisi, yardım etmenin ahiretteki hesap konusu olması konularına değinir Cenab-ı Allah bu ayetlerde. Yani yardım konusu bir Müslümandan sorumlu olduğumuzun bilincine varmamız şu yönden de önemli. Çünkü Cenab-ı Allah bizlere kıyamette hesap soracaktır diğer Müslümanların fakir olmasından. Zaten bunun için Cenab-ı Allah zekatı farz koymuştur. Yani yapılması gereken bir ibadet olması gerektiğini, bu emri veriyor Cenab-ı Allah zekat için. İşte bu ahiret konusu olduğu için Cenab-ı Allah zaten bunu farz sayıyor. Ve toplumsal adalet ve merhametin de aynı zamanda oluşabilmesi için infakın Müslümanlar arasında yaygınlaşması tabii ki önem arz etmektedir. Bu da toplumsal bir duyarlılıktır aynı zamanda. Yani toplumdaki bu duyarlılığın olması insanlar arasındaki dengenin daha kolay sağlanabilmesi için gerekli olan bir şeydir. Şimdi Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. El yedul ulya hayrun min yedul sufla. Veren el alan elden daha hayırlıdır. Yani bu tabii ki demek değildir ki alan el ezilecek. Alan el işte kendini mahcup hissedecek, bu demek değildir. Sadece Allah orada veren kişinin değerinin daha yüksek olduğundan, tabii ki verme şekline bağlı olarak, tabii ki verme niyetine bağlı olarak değerinin daha yüksek olduğundan bahsediyor. Ama hiçbir zaman şunu da unutmamamız lazım ki bizler veren elken Cenab-ı Allah'ın bizi alan el konumuna koymayacağının hiçbir garantisi yoktur. Bakın en yakın böyle bu konuda gösterebileceğimiz işte tabii ki şu anda düzelmeye doğru gitse de işte Suriye'deki yaşayan Müslümanların durumunun gayet iyi olduğu ve maalesef ki çıkan bir savaştan dolayı ülkemize de gelerek işte kendi ülkelerinde mühendis iken, kendi ülkelerinde doktor iken, kendi ülkelerinde maddi imkansızlık diye bir şey çekmezken başka ülkelere gidip de insanların zekatlarına, infaklarına muhtaç kalan bir sürü biz insan gördük. Bu da bize şunu gösteriyor ki hiçbir zaman şunun garantisi yok. Biz veren elken alan el olmayacağız. Buna kesinlikle dikkat etmek lazım ve bunu hiçbir zaman da göz ardı etmemek lazım. Hatta ben İstanbul'da bir kişiyle tanışmıştım. Kendisi Suriyeli ve bana Suriye'deyken yani mühendis olduğundan, durumunun çok iyi olduğundan, buraya geldikten sonra da insanların yardımına muhtaç bir şekilde işte amelelikle herhangi bir böyle inşaat işiyle gününü geçindirmeye çalışan olmuş bir insan olduğundan bahsetmişti. Gerçekten bu da bize gösteriyor ki bizim aslında yarın önümüze ne çıkacağının bir garantisi yok. Birazdan ne çıkacağının bir garantisi yok. Bunun için her zaman Allah'a şükretmeyi, Allah'ın bize verdiği maldan infak ettiği yani etmeyi bilmemizin gerektiğini bizim bilmemiz lazım. Ve şunu da tabii ki göz ardı etmemek lazım. Evet, veren el alan elden üstündür ama bir de bunun veriliş şekli vardır ki bu çok önemlidir. Gerçekten bu aslında infakın manasının, infakın aslında nasıl olması gerektiğinin kesinlikle bizim açımızdan bilinmesine imkan kılıyor. Çünkü şöyle biz baktığımız zaman özellikle günümüzde işte kişilerin bir yardım yaptıklarında bunu sosyal medyada duyurması, yardım yaptığı kişiyi göstermesi ve onu rencide etmesi gibi bir

Maalesef ki yanlış bir amele sevk olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki İslam'ın kesinlikle kabul etmediği bir şeydir. İslam bunu reddediyor ve yapılması gereken bir infak varsa bunun gizli yapılması kesinlikle önemlidir yapılan infak açısından. Hatta Peygamber Efendimiz sadakatu sirri tutfi'u gadabe Rabbi, yani gizli verilen sadaka Rabbi, Cenab-ı Allah'ın gazabının işte dindirildiği, yani gazabını dindirdiği konusunda bize öğüt veriyor. Bu Peygamber Efendimiz'in hadisidir. Ve bu konuda eğer ki dikkat edersek inşallah yaptığımız infak yerini bulmuş olacaktır. Ve sadece bu hadis üzerinde değil, ayetlerde de yapılan infağın gerçekten gizlilik üzerinde yapılması birçok yerde vurgulanıyor ve titizlikle üzerinde duruluyor. Şimdi bir de şu vardır, yani biz evet infaktan bahsediyoruz ama biz neleri infak edebiliriz? Yani infak sadece maddi midir? Maddi bir şeyden mi infak yapılıyor? Başka bir şeyden yapılmıyor mu? Tabii ki bu sorunun cevabı da aslında İslam dinine baktığımız zaman çok açıktır. İnfak sadece fakire verilen para değildir. Bunun öncelikle bilinmesi lazım. Kişinin malından, ilminden, zamanından veya imkanlarından, işte her ne olursa olsun bu imkan, Allah yolunda harcamasını kapsayan geniş bir ibadet alanıdır infak. Şöyle düşünün ki eğer ki bir kişinin malı varsa temiz ve iyisini infak edebilir. Tıpkı işte Hazreti Adem'in oğlu Habil gibi, yani Habil'in yaptığı infak ve kabul olunması açısından bunu örnek olarak verdim ve Habil bir infak yapıyor ve o infak kabul oluyor. Niye? Çünkü malın en iyisinden, en temizinden infak ettiği için. Tam tersi kardeşi Kabil ise kabul olunmuyor. Niye? Malının yani çok az bir kısmını, bir avuç kadar işte buğdayı infak etmesinden dolayı. İkincisi, zamanından, bir kişinin zamanından infak etmesi. Şimdi kıymetli dinleyiciler, bakın infak sadece malla yapılan bir ibadet değil dedik. Bazen bizim bir fakire bir ziyaretimiz, bir hastaya bir ziyaretimiz bile infaktır. Yani kendi zamanımızı ona vermemiz bile bir infaktır. Veya işte bizim zamanımızı Allah yolunda harcamamız, yani iyi yapılan bir işte bir cami gibi, bir çeşme gibi, yani bir hayır ve hasenat işlerinde bizim yardım etmemiz, aynı zamanda o şey vaktimizi harcadığımız için bu vaktimizi ne yapmış oluyoruz? Bu vaktimizi Allah yolunda infak etmiş oluyoruz. Dolayısıyla zamandan da aynı şekilde infak yapılabilir. Hatta insanların Peygamber Efendimizin, yani Peygamber Efendimizin zamanında bölük bölük İslam'a girmesinin temel nedenlerinden bir tanesi de Peygamberimizin tüm insanlara zaman ayırmasından dolayıydı. Peygamberimiz zengin fakir ayırmaksızın herkese zaman ayırabiliyordu. Bazen çocuklara da zaman ayırabiliyordu, yaşlı kesimlere de zaman ayırabiliyordu, orta kesime de zaman ayırabiliyordu, dışarıdan gelen gayrimüslim bir kişiye de zaman ayırabiliyordu. Bu kadar işte Medine'deki insanların Musab bin Ümeyr aracılığıyla İslam'ı kabul etmeleri ve elinde olan imkanları, yani şey yapmak, elinde olan imkanları vakfetmek, infak etmek. Görev yaptığım yerlerin bir tanesinde çok güzel bir şey duymuştum. Gerçekten o benim çok hoşuma gitmişti. Bir tane abimiz, Allah razı olsun, bir tane minibüsü vardı ve bu minibüsüyle de işte yani şeye gidip geliyordu, merkeze gidip geliyordu. Ve bir gün bir kişi köyden gelip de bana, hocam işte Allah falan kişiden razı olsun, şu abimizden razı olsun, o her sabah bütün bu mahalledeki çocukları toplayıp kendi arabasıyla okula götürüyor ve okul çıkışında da getiriyor. Biz ne kadar zorluyorsak da hiçbir ücret almıyor ve bu da benim ahiretteki kazancım olsun diyor. Gerçekten bu benim çok hoşuma gitti ve ben sonra kendisiyle de iletişime geçtiğimde, hocam benim elimde sadece bir araç var ve ben bu aracın, yani bu aracın bana sağladığı imkan dahilinde bir şeyler yapmak istiyordum. Çocukların kışın işte okulun uzak olmasından dolayı böyle bir

zorluk çektiklerini gördüm ve Allah'ın bana ve yani verdiği bu imkan sayesinde ben de onlara bu kolaylığı sağlamak istedim ve gerçekten Allah razı olsun, yani sona kadar da onu devam ettirdi ve çok güzel de bir infak yaptı. İşte bu abimizin yaptığı sadece maddi bir imkan değil, aynı zamanda elinde olan bir aracını ne yapmış oldu? O çocuklar vesilesiyle çok güzel infak yapmış oldu. Şimdi biz aslında infağa baktığımız zaman infağı iki şekilde yani iki kısma ayırabiliriz. Birincisi zorunlu infak, zekat ve fıtır, fidye gibi infaklar. İkincisi ise zorunlu olmayan yani kişiye özgü bırakılan infak. Bunlar da bunların dışındakiler zekatın, fıtırın, fidyenin zor yani dışında kalan infaklar olarak değerlendirebilir. Tüm bunlara da baktığımızda İslam'ın aslında toplumdaki güç dengesini nasıl korumak istediğine şahit oluyoruz. Yani örneğin iki adamdan bir kişinin yani iki adamdan birisinin zengin birisinin fakir olduğunu düşündüğümüzde eğer ki zengin fakire infak ettiğinde fakir olmaz ama zengin fakire infak ettiğinde fakirin onun dengesine gelmese bile yani o dengeye yaklaştığına şahit olabiliriz. Bu yönden de infakın dinimizdeki önemi çok büyüktür. Tabii ki ayetler ekseninde baktığımız zaman Cenab-ı Allah ve enfiku fi sabilillah ve la tulqu bi eydikum ila tehlukati ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Şimdi aslında bu ayet çok infak alanında çok vurucu bir ayettir. Çok önemli bir ayettir. Neden? Allah-u Teala burada infaktan bahsederken aynı zamanda bir de bizim kendi elimizle kendimizi tehlikeye atmamamızdan bahsediyor. Yani biz söyledik ya rızık Allah'ın verdiği kadarıyla biz infak edebiliriz. Allah hiç vermese belki o imkan da bize hiç gelmez. Ve şöyle de bir şey var ki gerçekten kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın sözü aslında sizin elinizdekiler sizi helaka götürmesin. Yani uyarısıdır bizlere. Açıkça Allah-u Teala diyor ki bakın kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yani sizin elinizde bulunan imkanlar, sizin elinizde olan şeyler sizi bu konuda daha önce helaka gitmiş kavimler gibi size helaka götürmesin. Neden? Çünkü infak fazlalıktan verilir. Yani malın fazlalığından verilir. Ve maalesef ki bizler de bugün malımızdan vermediğimiz gibi fazla olan malımızı ne yapıyoruz? İsraf ediyoruz. Ve Allah-u Teala'nın bir ayeti de var ki insanların ne kadar işte nankör olduğundan bahsediyor. Vereceğim örnekte çok güzel anlaşılacak inşallah. Bakın Türkiye'de şimdi biz infaktan bahsediyoruz ama bir de infak yapılmadığı zaman yapılan israftan bahsedilmek yani bahsetmek gerekiyor. Türkiye'de ortalama her kişi yılda 93 ile 102 kilogram gıdayı çöpe atıyor. Bu tabii ki yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistikleri. Türkiye'de yılda yaklaşık 23 milyon ile 26 milyon ton gıda israf ediliyor. Bakın bunlar fakirlere verilse belki de yani Türkiye'yi bırakın başka ülkelerden bile işte bugün Filistin'in halini görüyoruz. Yemen'in işte çektiği sıkıntıları görüyoruz. Tabii ki yani olmayan imkanlardan bahsediyoruz. Onlara bile verilse onların durumu ne kadar iyiye gideceğini konuşabiliriz. İşte Türkiye'de ortalama 4.9 milyon adet ekmek çöpe atılıyor. O da günde yani gündelik ortalama. Ve bu bazı raporlarda 12 milyona kadar çıkabiliyor. Günlük yapılan israf ise yılda 1.7 ile 4.4 milyar adet ekmek anlamına geliyor. Tabii bu kaynaktan kaynağa göre değişiklik arz ediyor. Yani Türkiye'de üretimden tüketime kadar toplam gıda israfı gıdanın %30'u ve %40'ı civarındadır. Şimdi kıymetli dinleyiciler bakın bizler infaktan bahsediyoruz ama işte yapılan israfta da istatistikler ortada. Bizler infak etmediğimiz zaman ne yapıyoruz? Bu sefer israfa yöneliyoruz. Bu sefer malımızı israf ediyoruz ve bu da bizim için inanın ki bir hem toplumsal bir çöküştür hem dini bir çöküştür ve

toplumdaki dengeleri de alt üst eden bir yönelimdir bu israf yönelimi. Bizim kesinlikle toplum olarak da bundan kaçmamız lazım. Bundan feragat etmemiz lazım ki toplumdaki hem maddi denge hem de toplumdaki yani insanlar arasındaki toplumsal, gerek toplumsal gerek sosyal alanda olsun, bu dengelerin sağlanması bu konuda önem arz etmektedir. Kıymetli dinleyiciler, bugün sizlerle infakı konuştuk. İnfaktan bahsettik. Neleri infak edebiliriz onlardan bahsettik. İnfakın dinimizdeki önemi nedir ondan bahsettik. Yani tabii ki gerçekten infak konusuna çok dikkat etmemiz lazım. Allah'ın bize verdiği imkanlar ölçüsünde elimizden geldiğince kendimizi bu konuda geride tutmamamız lazım. Şunu da bilmemiz lazım ki bu toplum olarak her birimizin üzerinde bir sorumluluktur ve bu sorumluluktan hiçbirimizin kaçmaması lazım ki Cenab-ı Allah da bizlere ahirette karşılığını versin. Ve bu vesileyle de ben tekrardan 1 ve 7 Ekim arasında her sene kutlanılan cami ve din görevleri haftasını tebrik ediyorum. Tüm hocalarımızın din görevleri haftasını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bizleri Kur'an'ın izinden, bizleri Peygamber Efendimizin izinden gidenlerden eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Cumamız mübarek olsun inşallah.

0: hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11. 14 15
5: 11.
3: Eda Hanım şifre
1: 14 15 11.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
8: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
9: Bu mu? Bu mu?

Radio 2 Parasit.

0: Radyo Doğubayazı.
1: Bilirim acını gidenin gözü yaşlı. Şimdi söyle bana arayı kim açtı, kaldık yayan. Bir sebebi vardır artık aman, bir feryada bin günah yaz.

bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Mors alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

0: ben senden biz de sevdim. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin kızı direkt. Kilip kusunda mektup aldı. Sonra ya bizimlerle geçer ya da bakarsın.
1: Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de ne sayarsan.

0: güvenliğiniz sizin elinizde. Doğalgaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14'te sizlerle.

Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, güzel bir cuma gününden hepinize merhabalar. Mikrofon başında ben Helin ve hayata dair an itibariyle yayındadır. Evet, bugün takvimler 2 Ekim'i gösteriyor. Yani Ekim ayına da girdik, Eylül'ü geride bıraktık. Şimdi önümüzde koskoca bir Ekim ayı var. Ekim deyince benim aklıma nedense hemen serinleyen havalar, akşamların biraz daha erken olması ya da çayın, kahvenin daha güzel gelmesi geliyor. Bir de Ekim ayına gelince şunu da düşünüyorum. Yılın sonuna doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Daha geçenlerde işte yaz ne zaman bitecek diye bekleyenler şimdi yıl nasıl geçti diye kendilerine soracaklardır. Evet, bugün de cuma günün keyfini çıkaralım, biraz sohbet edelim, sizden gelen mesajlara kulak verelim ve isteklerinizi çalalım istiyorum. Hemen bir bakalım mı haftanın son gününde kimler bizlere eşlik ediyor, hemen bakalım. Ve Ramazan Bey gördüm, hoş gelmiş. Sultan Hanım da gelmiş. Helin Hanım, İstanbul çok soğuk, artık galiba petekleri açacağız demiş. Gerçekten Doğu Beyazıt'tan bir farkı yok efendim. Doğu Beyazıt'ta bayağı soğudu. Ama soğuk hava deyince aklımıza kim geliyor? Ramazan Bey geliyor. Ama sevdiğim havalardayız gerçekten. Ben hiç şikayetçi değilim. Şirin Hanım aramız efendim, hoş gelmiş. Leyla Hanım'ı görüyorum, ismini vermek istemeyen dinleyicimizi, Demet Hanım'ı, Şevin Hanım'ı, Hatice Hanım'ı görüyorum. Sayım Hanım, Mısra Hanım da bizlere eşlik ediyor ve İran'dan yazan birçok dinleyicimi görüyorum. Mahdi Hanım hoş geldiniz. Cemile Hanım hoş gelmiş. Aynur zaten kalplerimizi aldı, çaldı gitti. Hoş gelmiş. Şeyma Nur aramızda efendim, kesin yeni nöbette. Kolaylıklar diliyoruz. Akrep Kral aramızda efendim, hoş gelmiş. Abdullah Dursun aramızda efendim, hoş gelmiş. Merhaba abla demiş İran'daki dinleyicim, merhabalar. İran'a selamlar efendim. Serhat Bey hoş geldiniz. Evet, bu arada bugün bir mektubumuz var efendim. Hemen baktığım zaman Sayın Can Arslan'dan bir mektubumuz var. Mektubu için teşekkür ediyoruz. Tabii ki ilerleyen dakikalarda mektubumuzu da paylaşmış olacağız. Sayın Can Arslan'dan gelen mektubu çok yakın zamanda paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü hep şunu diyorum işte, mesajlar biraz hafiflesin, isteklerimiz gitsin, sonra paylaşırım diyorum. Bir bakıyorum yayının sonu.

Salih Gültekin aramızda ve aleyküm selam diyelim. Hayırlı cumalarımız olsun, ben iyiyim. Umarım kendisi de iyidir, durumumu sormuş efendim. Sedat Özer de gelmiş efendim, hoş gelmiş. Hemen günün sorusunu verip ilk şarkımı göndermek istiyorum efendim. Bu arada günün sorusuna ben kendim cevap veremedim açıkçası. Yani herhangi bir cevabım olmadı. Ama sizin cevabınız olur mu diye merak ediyorum. Günün sorusu efendim. Seçme şansınız olsaydı hayatınızdaki en kötü anınızı tamamen silmek mi isterdiniz, yoksa en güzel anınızı bir kez daha yaşamayı mı tercih ederdiniz? İkisinden birisini seçeceksiniz. Bakalım dinleyicilerimiz hangi seçeneği seçecekler? Hayatlarındaki en kötü anıyı tamamen silmek mi? Yoksa en güzel anıyı bir kez daha yaşamak mı? Cevaplar gelene kadar ilk şarkımı gönderiyorum efendim.

mesajlara başlayacağım tabii ama bir yandan da cevabımız geldi efendim. Günün sorusuna cevaplarımızı almaya devam ediyoruz. Savaş Önat demiş ki selam abla, hayırlı cumalar olsun. Olsun efendim, hayırlı cumalarımız olsun. Selam.

akşamlar. İstediğiniz parçayı bulduk bizler. Ekledik ve göndereceğiz. Siz ve değerli dinleyicilerinize gelsin demiş Tatvan'la demiş Savaş Bey. Tatvan'a selamlar efendim. Hoş geldiniz tekrardan. Bir bakalım başka günümüzün sorusuna verilen cevaplara. Hemen bakıyorum. Ve gördüğüm kadarıyla Demet Hanım demiş ki ben silmek isterdim. Çünkü tekrar yaşamak isteyeceğim çok güzel bir anım yok ama silmek isteyeceğim çok şeyim var demiş. Yeme, şara serte. Ama buna istinaden diğer dinleyicimiz tam tersi bir cevap vermiş. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz demiş ki tabii ki güzel bir anıyı tekrar yaşamak bana göre. Çünkü kötü günler iyi günleri görmeme vesile oldu demiş. Onun için güzel bir anıyı tekrar yaşamak isterdim demiş. Ya işin aksine ben gerçekten bu soruya herhangi bir cevap veremedim. Yani acaba kötü bir anımı silsem yoksa hani iyi bir anımı tekrar mı yaşasam?

Ramazan Bey, hoş geldiniz Elin Hanım. Hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalarımız olsun. Ramazan Bey de tekrardan hoş gelmiş efendim. Elin Hanım, hoş geldin. Sefa getirdin. Nasılsınız? İyisiniz inşallah diyen Sultan Hanım. İyi dileklerimiz sizlerle. Umarım sizler de iyisinizdir. Ahmet Kaya'dan penceresiz kaldım annem parçasını Hakan yeğenine armağan etmek istemiş. Sabret halasının cam parçası demiş. Sen iyi oldukça biz de iyi oluruz demiş. Ben silmek isterdim çünkü iyi yanı gelmiyor bir türlü demiş Sultan Hanım. Hemen bir mesaj daha alacağım, sonra bu güzel sese kulak vereceğiz efendim. İbrahim İsmailoğulları bizlere ulaşmış. Hüseyin Oral, İbrahim Uğurlu, Aykut Özdemir için Müslüm Gürses'ten Unutamadım parçasını istemiş. İbrahim Uçar ve bizlere de armağan etmek istediğini belirtmiş. Armağan için teşekkür ediyoruz efendim. Savaş Bey'in istediği parçaya da geçmiş olacağız. Gidiyoruz araya efendim.

Ne varsa bu su genzi yakan, ekmek gibi, aşk gibi. Ah.

Evet, devam ediyoruz efendim. Savaş Önat demiş ki teşekkürler, Doğu Beyazıt'ta çalışmaksayım demiş. O zaman kolaylıklar dileyelim Savaş Bey'e. Hatice Hanım günün sorusuna demiş ki ben silmek değil yaşamak isterim. Çünkü geçmişteki acılarımı silersem bugün olduğum insanın bir parçasında silmiş olurum demiş. Her yaşadığım şeyin bende bir anlamı var demiş. Bence de çok güzel bir cevap vermiş. Aleyküm selam diyelim Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum, ben iyiyim. Umarım kendisi de gerçekten çok çok iyidir. Herhangi bir sıkıntısı yoktur diyelim. Ve bakalım hemen Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde A5 koğuşunda kardeşi Ali'ye selamla göndermek istemiş. Canım kardeşim demiş, çok geçmiş olsun. Kendine dikkat et demiş ve bütün A5 koğuşuna aç kapıyı gardiyan parçasına armağan etmek istemiş Adanalı Ayhan'dan. Demiş ki diliyorum ki bütün kapılar açılsın ve ailelerine kavuşsunlar. Hayırlı cumalar ablam demiş, ismini vermek istemeyen dinleyicim. Kendisine teşekkür ediyorum. İyisindir umarım demiş. Umduğu gibi iyiyiz efendim. Ama git. Kapalı cezaevindeki bir tanesi Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek istiyor. Uygar Doğanay'dan seçmiş efendim. Sensiz yapamıyorum parçası. Verdiğim en doğru karar, tuttuğum en güzel sözümsün. Allah seni benden, beni de senden eksik etmesin. Diyerek mesajını bitirmek istemiş. Bu acı, bu ateş. Bu arada hiç alışkın olmadığım bir şekilde nedense bugün dinleyicilerimiz çok az. Yani hiç alışkın değilim. Ve şu an çok tuhaf geliyor. Sanki hani programın sonlarına doğruymuş gibi hissediyorum. Yokluğun bir tek an bile. Yine unuttuk Hatice Hanım. Gerçekten unuttuk. Nedense hep Hatice diyorum ama Hatice İriç. Efendim Hatice İriç, az önce hani silmek değil yaşamak isterdim. Çünkü eğer silersem ben de olduğum kişinin bir parçasını silmiş olurum diyen dinleyicimiz Hatice İriç. Ama yine gitme kal. Ömrüme geri verdin gönlüme. Evet, Sibel Hanım'ın daha doğrusu Şirin Hanım'ın, bir türlü ismini doğru söyleyemediğimiz dinleyicimizin mesajına geldik. Şirin Hanım'ın parçası da geldi efendim. Mesajını okuyalım, öyle parçasına geçelim. Merhaba, iyi yayınlar demiş, ben Şirin. Yarım kalmış imkansız bir aşktı bizimkisi. Ama en çok da seni özlemek kaldı bana. Sesini duymayı, gözlerine bakmayı, yanında hiçbir şey söylemeden öylece durmayı, hepsini öyle çok özledim ki demiş. Kederektin. Bazen içimde kocaman bir boşluk oluşuyor. Ne kadar zaman geçerse geçsin insan bazı yokluklara alışamıyor. Bir dışı. Sen yoksun ama özlemin hala benimle. Belki hiçbir zaman sana kavuşamayacağım. Belki bu hikaye hiçbir zaman tamamlanmayacak. Gitme kal. Ama bil ki yarım kalan her şeyin içinde en çok sen kaldın. Çok sevdiğim adama, Ferhat Akkuş'a, Yıldız Tilbe'den hasretin parçasını gönderiyoruz. Armağan etmek istemiş. Bana ulaşsın demiş en son. Ben de o zaman iki parça gönderiyorum efendim. Zaten dinleyicimiz söylemek istediği her şeyi söylemiş, şarkıya da yakışır bir şekilde gönderiyoruz. Onun ardından Müslüm Gürses'ten dinleyeceğiz.

Evet, şimdi mektup zamanı efendim. Mektubu paylaşacağız. Ama Akrep Kral'dan güzel bir video geldi efendim. Arkadaşlarıyla oturmuş, bizleri dinliyorlarmış. Arkadaşlarına bol bol selamlarımızı gönderelim, günümüzü güzelleştirdi diyelim. Az da olsak, kalabalık da olsak ben hep buradayım diyen dinleyicim. İsmini vermek istemiyor ama gerçekten yani şarkı istemese bile muhakkak her daim bizleri dinlemeye devam ediyor. İyi ki siz diyorum, sıradaki parça size gelsin. Bu arada az dedik ama yani yeni dinleyicilerimiz gelmeye başladılar efendim. Hoş gelmişler hepsi. Ayrı ayrı hoş geldiniz diyemeyeceğim. Çünkü vaktimiz artık kısıtlandı ve mektuba geçelim. Mektubumuz Sayın Can Arslan'dan efendim. Selamun aleyküm diyerek başlamış. Helin Hanım, nasılsınız? Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Allah'a çok şükür demiş. Ve aleyküm selam, teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim sizler gibi. Demiş ki sizleri dinledikçe daha da iyi oluyoruz demiş. Ne güzel. Helin Hanım, sizin programı kaçırmıyoruz. Dışarıdan biz mahkumlara istek geldiğinde istek atanlar işlerinden dolayı buradayım mesajını atamıyorlar. Buna emin olun demiş. Onlar da sizleri dinliyorlar. Özellikle biz mahkum arkadaşlar olarak sizin programı hiç kaçırmıyoruz demiş. Mahkumları bir öncelik tanırsanız çok seviniriz. Cezaevinde imkanlar çok kısıtlı. Ne şartlar altında dinlediğimizi görseniz anlarsınız demiş. Helin Hanım, aşağıda ismini saydıklarım, canlarım, abilerim ve kardeşlerime şu şarkıları çalarsanız sevinirim, saygılarımla demiş Sayın Can Arslan. Teşekkür ediyoruz efendim. Gerçekten Vedat Bey biraz bahsetmişti durumu. Yani çok ağır şartlar altında dinliyorsunuz gerçekten. Bizler de burada şarkılarınıza eşlik etmeye devam edeceğiz. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır demiş. Söz namı değer kimsesiz Memo'dan gelmiş. Çok değerli ve kardeşlerim, abilerim demiş. Kimsesiz Memo, Mehmet Sökmen için, Hakan Cafer, Sıddık Sara, Çağdaş Konyar, Çeçen Beyto, Abdullah Tursun, Bünyamin Kacer, Murat Bey, Umut Göktaş, Adem Firaz, Tuna İlhan için istediği 3 parça var efendim. Hozan Aydın'dan istediğiniz parçayı ekledik. Hemacı'dan de istediğiniz parça ekledik gelecek. Ve son olarak Fikret Delikanlı'dan Zozan parçasını istemiş. Onu da ekledik. 3 parçanızı göndereceğiz efendim. Bizlerden istediğiniz bizler de listemize ekledik ve göndereceğiz. Kaybetmekten korktuğum her şeyi özgür bıraktım demiş kimsesiz Memo ve Çiğager Sayım. Evet, mektup için Sayın Can Arslan'a çok teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Listemizdeki tüm parçaları da armağan ediyoruz. Ve istediği parçaları çok geciktirmeden dinliyoruz. 2 parça sonra buradayım, mesajlarla devam edeceğiz.

0: Evet, saatlerimiz 14.44 efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akrep Kral'ın videosu gerçekten beni şaşırttı. O yüzden şöyle yapalım, bizi dinleyen arkadaşlarına, dostlarına da sıradaki parçamızı armağan edelim. Selçuk Can bizlere ulaşmış. Erhan Yüce, Berat Yüce, Samet Yüce, Gökhan Koç, Poyraz Olaklı, Hakan Tanlı, Adem Kahraman ve B4 koğuşunda olan dostlarına ve radyo çalışanlarına bizlere Uygar Donay'dan Kaptan parçasını istemiş. Radyomuzun baş karakterleri geldi efendim. Hem Necla ablamı hem de radyomun ablasını görüyorum. Hoş gelmiş. Radyomuzun ablası diyor ki, Helin kızım nasılsın, iyi misin diye sormuş. Ben iyiyim ama gerçekten seslerini duyunca daha da iyi oluyorum. Cuman hayırlı olsun demiş. İnşallah hep neşeli olursun, güler yüzlü olursun demiş. Amin efendim. Ferdi Tayfur'dan istediğiniz parçaya baktım, ekledim efendim. Diyor ki, gerçi ben bu parçayı sana söyleyecektim ama sesim kısılmış, o yüzden söyleyemiyorum demiş. Ama şimdi radyomuzun ablası bunu dedi ya, benden kolay kolay kurtulamayacak. Muhakkak sesi düzelince ondan bir şarkı patlatmasını isteyeceğim artık. Ben unutmam, unutturmam. Söyleyeyim, radyomuzun ablasından güzel bir şekilde o sesi dinleyeceğimi düşünüyorum. Geçmiş olsun bu arada, sesinize sahip çıkın, güzelce ne bize şarkı söylemiş olun. Necla ablamız da Gül Pembem gelmiş, hoş gelmiş, hayırlı cumaların olsun, nasılsın, iyi misin demiş. Demiş ki, sesin bugün daha güzel, daha neşeli geliyor. O zaman hiçbir problem yok. Ama bugün gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum. Hani grip deyip geçmemek gerekiyor. O kadar uzun sürüyor ki... Havalarda soğumuşken bir kez daha kendinize dikkat etmeniz gerektiğini söyleyelim. Burası Muş'tur, yolu yokuştur türküsünü istemiş. Var mı bilmiyorum ama hemen bakacağım. Varsa ekleyeceğim. Rabbim yolunu açık etsin, o güzel sesin daim olsun demiş. Yanaklarından güller açılsın. Beni öpüyormuş efendim, çok teşekkür ediyorum gerçekten. Sesini duyunca çok daha iyi oluyorum. Şu anda radyonun ablasının yanında oturmuşlar. Hem çay içiyorlar, hem sohbet ediyorlar, hem de beni dinliyorlarmış. Ne güzel efendim, tam oturmalık bir ortam. Keşke sen de burada olsaydın, bir çayımızı içerdin demiş. Gerçekten çok olmak isterdim. Size afiyet olsun, siz oradan çayınızı için, ben de buradan çayımı içeyim. Ama muhakkak radyoyu beklerim, bir çayımı ikram etmek isterim sizlere. Şimdi birkaç mesaj daha alacağım yetiştirmek adına efendim. Sonra Sayın Can Arslan'ın istediği üçüncü parçaya geçeceğiz. Canım Şevin Hanım, hayırlı cumalar sizlere de. Umarım sizler de iyisinizdir. Cumanın hayırlı bereketli geçsin demiş. Sevdiklerin, cumanın hayırlı bereketi senin ve sevdiklerin üzerine olsun inşallah demiş. Amin. Dilerim bu cuma günü hürmetine bütün duaların kabul olur. Çokça dua eder, dua beklerim demiş. Bugünün en özel, en güzel parçaları benden sana, senden bana gelsin. O zaman demiş, çok öpüyorum seni. Ne güzel bir mesaj ya. Normalde cuma günleri bilirsiniz, böyle çok ağır parçalarımız olur. Tam arabesk havasında gider. Ama bugün yani biraz daha iyi bence. Bu cuma biraz daha parçalarımız iyi geliyor gibi. Merhaba ablacığım, nasılsın, iyisindir umarım demiş Mısra Hanım. Hayırlı cumalar dilemiş sizlere de. Bütün güzellikler seninle olsun demiş. Hepimizde. Telefonu bozuk olduğu için uzun süredir katılamamış. Gerçekten uzun süre oldu sizleri görmeyeli. Doğu Beyazıt cezaevinde bebeş koğuşunda yatan kardeşi Velat Çelik adına ablasından Murat Göğebakan'dan Ay Yüzüm parçasını armağan etmek istemiş. Tüm koğuş arkadaşlarına, bizlere ve Doğu Beyazıt Radyo Doğu Beyazıt sevenlerine göndermek istemiş. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz, hayırlı cumalar demiş Helin Hanım, sizden sıradaki şarkıyı istiyorum, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum efendim, hem sizlere hem de kızlarınıza armağanımız olsun. Kasım Bey de aramızda efendim, iyi yayınlar demiş, kolay gelsin demiş. Sizlere de. sıradaki parçayı değerli eşine ve radyo başındaki tüm dostlara ve bize armağan ediyormuş. Sıradaki parçayı bayağı kişiye armağan ettik. Ama Kasım Bey ve eşi Fatoş Hanım'a da armağan etmeden araya gidemeyiz. Armağanımız olsun. Günaydınlar, cumanız mübarek olsun, umarım iyisinizdir diyen Şeyma Hanım, teşekkür ediyorum. Bugün Doğu Beyazıt cezaevinde yatan abisi İbrahim İsmailoğullarına Hece'den bir parça göndermek istemiş. Mümkünse demiş, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Sizlere de kolay gelsin efendim. Şimdi günün sorusunu bir tekrarlayalım, gelen cevaplara da bakalım, sonra araya gidelim efendim. Günün sorusu şuydu: seçme şansınız olsaydı hayatınızdaki en kötü anınızı tamamen silmek mi isterdiniz, yoksa en güzel anınızı bir kez daha yaşamayı mı tercih ederdiniz? Sayım Hanım demiş ki, Elin Hanım, ben olsam en kötü anımın silinmesini isterim. Her aklıma geldiğimde içim acıyor demiş. Sizin de eğer cevaplarınız varsa efendim bekliyorum. Bu arada Sultan Hanım bize bir fotoğraf atmış. Radyo çaysız olmaz demiş. Açık havada güzel bir fotoğraf. Radyoyu şu an kahveyle içen varsa onlardan da bir fotoğraf alırız. Yoksa da çayla içenler varsa onlardan da bir fotoğraf alırız. Hazır bahsi geçmişken fotoğrafları alalım. Hem Hacı'dan dinleyeceğiz, onun ardından Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum gelecek. Şarkı bitiminde burada olacağım efendim. Keyifli dinlemeler.
1: Radyo Doğu Beyazıt.
2: En iyi şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.
1: En iyi şarkılar Radyo.

Kilitli pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım.

0: 94.4 Radyo Doğu Bayezid. Radyo Doğu Bayezid.
1: Evet, Doğu Bayezid'da herhalde bir 5 dakikaya yağmur yağar diye düşünüyorum. Ya da yağıyor mu bilmiyorum ama buradan öyle gözüküyor. Dinleyicim yazmış, benimki oralet olur mu demiş. Bu nasıl bir oralet? Yani bir şey söyleyeyim mi? Çok zengin bir şey yani galiba. Kahve bardakları oluyor ya, şu karton bardaklar oluyor. İsmine böyle üzerine ismini yazdırılabilen. Ya dinleyicimiz oradan içiyor. Benim bildiğim hani ince bir bardak alacaksın çay bardağı. Oradan içeceksin. Dinleyicimizin içişi bile bir zengin yani. Teşekkür ederim canım. Helin ablam demiş, bir iki yıl daha buradayım ben demiş. Benim için sıkıntı yok. Ben mutlu olurum açıkçası. Eşlik etmeniz. Bütün kötü anılarımı silerdim ya demiş Şevin Hanım. Ben çok kafaya takan bir insanım. Otururum tek başıma, yıllar önce olan olayları bile kafama takarım. Ben de çay var demiş. Bu arada bardağınıza bayıldım. Canım Şevin Hanım, çok güzel gözüküyor. Afiyet olsun.

Eylül cumalar kolay gelsin. Şakir Odan bir parça istiyorum demiş Hasan Bey. Listemizde göndereceğiz. Armağanımız olsun Hasan Bey ve kızlarınıza da armağan edelim. Mahdiye Hanım merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. İran'dan katılıyorum demiş. Ceza İnfaz Kurumu'nda 15 koğuşundaki amcası Seyit için Ebru Yaşar ve Siyam'dan Yoksun parçasını istemiş. Rica ederiz efendim. Mehmet Aktaş burada mı? Bu arada Elif Hanım hoş geldiniz. Siz gelmeyene kadar hiç buradayım mesajını almadık. Yani daha doğrusu sormadık. Siz gelmenizle beraber mesainiz başladı vallahi. Söyleyeyim size. Mehmet Aktaş buradaysa buradayım yazsın. Elif Hanım da iş başı yapsın. Merhaba, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz diyen Demet Hanım, çok teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Taladro'dan Rüzgar Hiç Ağlar mı parçasını kardeş Harun Koç, Hakan Koç ve arkadaşları. Cebrail Çin'i Bulak, Salih Andiç, Bayram An, Erkan İsmailoğulları, Ömer İkmin, Çağdaş Konyar, Vural Fidan, Ruhat Eren, Sinan Aktaş, Umut Andiç ve A14 koğuşunda olan Devran Çelik için istemiş. Rica ederiz, sizlere de kolay gelsin. Salih Gültekin'den Doğu Beyazıt T-Tipi Kapalı Cezaevine Hakan Çeken, Beytullah Gültekin kardeşlerine selamları varmış. Sıradaki parça da o zaman bizden gelsin.

birkaç daha mesaj almam gerekiyor. Yağıyor Helin Hanım demiş Hatice Hanım. Ne güzel efendim, dışarıda olanlar için bence güzel. Ya da evinden penceresinden dinleyenler için çok daha ayrı tabii. Çok teşekkür ediyorum. Adem anlamıyor çünkü demiş. Haklı. Yani o kadar çok Hatice adlı dinleyicimiz var ki o da haklı. Hatice İriç diyor ki efendim, dört duvar arasında geçiyor şimdi günlerin. Demir kapılar ardında eksiliyor ömrün. Bizim günlerimiz ise sensiz geçiyor burada. Bir ev sessiz, üç çocuk babasının yolunu gözlüyor. İki oğlun seni soruyor, kızımız fotoğraflarına bakıp seni arıyor. Ben ise her gece içimde sana sarılıyorum. Ama ellerim yetişmiyor sana. Cezaevi sadece seni bizden ayırmadı, birlikte yaşadığımız nice güzel günü de aldı. Sen içeride özgürlüğüne hasret, biz dışarıda sana hasret kaldık. Elveda gençliğim demiş, belki bizden çalınan nice zaman. Ama sevgimizden hiçbir şey eksilmedi. Gün gelecek, o demir kapılar açılacak, sen bize, biz sana koşacağız. İki oğlum, bir kızım ve ben sana sarılıp bütün hasreti susturacağız. O güne kadar bekleyeceğiz seni demiş. Çünkü sen bizim evimizin eksik yarısı, çocuklarımızın özlediği baba, benim de yarım kalan hayatımsın demiş. Bu eşi için olan mesajdı. Şimdi bizim mesaja gelelim. Sesinizle gönüllerimize dokunduğunuz, güzel yayınlarınızla günümüze güzellik kattığınız bir cuma olsun demiş. Rabbim gönlünüzden geçen tüm güzellikleri nasip etsin. Hayırlı, huzurlu ve bereketli cumalarınız olsun demiş. İbrahim Tatlıses'ten usta parçasını eşi Adem İriç için istemiş. Onu da ekledik efendim, göndereceğiz. Göndereceğiz efendim. Bir de Akrep Kral'a bakalım. Teşekkür ediyorum, hayırlı cumalar bu arada. Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevinde olan kardeşi Cengiz Ciyanaklı, amcası Ahmet Ciyanaklı, Volkan Erdoğdu'ya selam göndermek istemiş. Şakiro'dan istemişsiniz, ne güzel denk geldi. Hasan Bey de zaten Şakiro'dan bir parça istemişti. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına demiş. Son bir mesaj sonra araya gideceğiz efendim. Muhammed Turan bizlere ulaşmış. Ferdi Perinçek, Faruk Güven, Selçuk Okay, Serkan Bayram, Erol Tanrıkulu, Metin Çelik, Serkan Sarıboğa, Ahmet Perinçek, Reşat Sevinç, Ömer Kandemir, Harun Çıtanak, Muhammed Koç, Fırat Ceylan için Ozan Amit'ten bir parça istemişti. Bizler de birer parçasını ekledik efendim. Onun ardından da Adana Layhan'dan Aç Kapıyı Gardiyan parçasını gönderiyoruz. Yağmurlu bir günde bu iki parçayı saat 15.00

beraber ben 10 yaşında çocukluğumu, 20 yaşında gençliğimi, 30 yaşında özgürlüğümü kaybettim. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında annesizliği, 20 yaşında babasızlığı, 30 yaşında çaresizliği tattım. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asıl evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğim güneşli havlularda yaşanırım şöylesine. Dönüşünde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde tatlım yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince. Bu kadar sevmeyince, bu kadar sevmeyince.

0: Evet, devam ediyoruz efendim. İki gözümüzün çiçeği, hayırlı cumalar Helin canım, nasılsın diye sormuş. Kendisine teşekkür ediyorum efendim. Ben iyiyim. Kendisi nasıl acaba? Açıkçası merakta ettik. Elif Hanım demiş ki, ben geldim valla demiş, hayırlı cumalar canım, nasılsın, iyisin umarım, ben niye hep geç kalıyorum demiş. Onu size sormak lazım. Sıradaki bütün parçalar bana gelsin demiş, ne olacak sanki demiş. Hiçbir şey olmaz efendim, sıradaki tüm güzel parçaları gönderelim. Zaten maaşınızı da öyle ödüyoruz. Kötü geçmeyen günümüz yok ki demiş. Kendimi silerim. Hiç kötü anıları tek tek düşünüp de bunu mu silsem, şunu mu silsem demem. Kendimi silerim. Gider işte demiş. Ya anılarını silmektense kendimi silerim daha basit demiş. Çok farklı bir bakış açısı gerçekten. Kaçak çay demiş. En güzelinden de fotoğrafını atmış efendim. Afiyet olsun. Durağında. Buradayım yazamaz bak demiş ama.
1: Beni 5 dakika bekle be kaptan. Bin bir anlatayım.
0: Nuriye Hanım aramızda efendim. Ben de kahve var. Helin Hanım sizi severek dinliyorum. Nuriye ben demiş.
1: Sözümü sözüm.
0: Efendim gerçekten bir video da atmış bir tane. Çok güzel bir video bence. İşte tam aradığım kafe özelliği bu olması gerekiyor. Hani şu an kendi evinde videosunu atmış ama o kadar güzel bir köşesi var ki.
1: Kaptan.
0: Yani bu köşeyi alacaksın, kafeyi böyle dizayn edeceksin. Ben o kafeden hiç çıkmam. Ya öyle muhteşem bir şey. Yani siz mi bunu tasarladınız, düşündünüz bilmiyorum ama gerçekten harika.
1: Güne aşık olmak bülbül işidir.
0: Rica ederim Hatice Eriç, ne demek.
1: Gönül işidir. Olmuyor senetle çekme kaptan.
0: Merhaba Helin abla, hayırlı cumalar. Emircan Boran ve Salih Gültekin Doğu Beyazıt T-Tipi Kapalı Cezaevi A7 koğuşunda Hako Çeken ve Çeçen Beyto kardeşlerine selamlar iletmek istemiş.
1: Senetle.
0: Ferhat Tunç'tan Özlem'in Dili Olsaydı parçasını istemişler. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez, elbet bir gün kardeşlerim demişler. Selamlar Cemile Hanım. İyi cumalar. İran'dan ulaşıyor bizlere. Ben ve çocuklarım sizin programınızı çok seviyorum. Bir şarkı istiyorum demiş. Mem Ararat'tan güzel hareketli bir parça istemiş. Bu şarkıyı kocası Resul Arz için istemiş. Kocam demiş, Allah'a emanet, seni çok seviyorum, teşekkürler Helin abla demiş. Rica ederiz efendim. Bir de Aynur yazmış, selamlar Aynur'a da, kolay gelsin. Bir yandan da ders çalışıyormuş, bir yandan da bizleri dinlemeye devam ediyormuş. Seni çok seviyorum demiş, canım ablam demiş. Sesine hayranım demiş. Valla biz de gerçekten radyo olarak sizin sesinize hayranız. Radyo dinleyicileri olarak. Aynur Hanım, Aynur diyelim daha doğrusu. Abla mesajım niye okunmuyor diyen Sedat Özer. Çünkü biz önceki programda yoktunuz. Şu an burada dinliyor musunuz? Sedat Özer. Dinliyorsanız eğer dinliyorum diye mesaj atmanızı rica edeceğim. Ve aynı şeyi Abdullah Dursun'dan da isteyeceğim efendim. Abdullah Dursun eğer buradaysa dinliyorum diye mesaj atabilir mi? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim demiş Leyla Hanım, ne demek. Hep iyi olun o zaman inşallah.
1: Olmuyor senet.
0: Merhaba Helin canım, nasılsın, umarım iyisin demiş Sayma Hanım. Oğlu Muratcan Abbasoğlu için Murat Göğebakan'dan istemiş. Diğer yarım parçası ama Muratcan Abbasoğlu için bir parça zaten almıştık.
1: Olmuyor senetle.
0: Murat Göğebakan'dan Ay Yüzün parçası gelecek Sayma Hanım'a, armağanımız olsun.
1: Senetle.
0: Ayrıca işine çocuklarına da gelsin. Rica ederiz efendim. İyi yayınlarınız için de teşekkür ediyoruz. Bizim şarkı yine gitti efendim. Kasım Bey'in mesajını da okuyalım, araya gidelim efendim. İnsan bazen elinde sihirli bir değnek olsun ve geçmişteki bazı günleri, bazı kötü anıları tamamen silip atsın istiyor. Ama biliyoruz ki o fırtınalar olmasaydı bugünkü limanımıza sığınamazdık. Anıların yükünü kalbinde taşıyan herkese sabır ve huzur diliyorum demiş. Bizim için her şeyi unutturacak güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. Var mı öyle bir şarkı? Ben bilmiyorum. Bilenler varsa bana ulaşsın efendim. Her şeyi unutturacak güzel bir şarkı var mı acaba? Varsa gönderin efendim. Vaktimiz varsa çalalım. Uygar Donay Kaptan, onun ardından Ferdi Tayfur, Ben de Özledim gelecek. Radyomuzun ablası da istemişti. Dinleyelim efendim.

Evet, saatlerimiz 15.23'ü gösterirken canım arkadaşım Pelşin gelmiş. Hoş gelmiş efendim. Gelmesi şerefine bu alkışlarımı canım arkadaşım Pelşin'e göndermek istiyorum. Gerçekten Pelşin'in mesajını görünce bir mutlu oldum. Hani bazı insanlar vardır ya, mesajını görünce insanın yüzü güler. Gerçekten Pelşin de onlardan birisi. İyi ki var efendim. Kendisi de çok yakın arkadaşımdır. Ponçik kısçam demiş. Canım arkadaşım Helin'e çok kolaylıklar dileyip ikimizin de ortak şarkısı olan Mor ve Ötesinden Bir Derdim Var şarkısını istemiş. İkimize de gönderiyorum demiş. Hani bazen hayatınızda bazı kişiler vardır ya, böyle araya mesafeler girer, biraz zaman geçer. Aranızdaki böyle samimiyet, sevgi hiç eksilmez. Aksine daha çok artar. İşte Pelşin de benim için gerçekten öyle bir insan. O yüzden yeri bende çok ayrı. İstediği parçayı da göndereceğim.

hatırlatsın. Çünkü bazen dinliyor, bazen dinlemiyor. Emin olamıyoruz. Merhaba Helin Hanım, hayırlı yayınlar. Ben Fatma Güven demiş, cezaevinde olan eşi Cumali Güven için Muşlu İhsan'dan istemişsiniz bir parça. Var mı bilmiyorum, bir bakalım. Her gün yakılıyor. Dinleyicim demiş ki, abla demiş, vallahi evden yaptım oraleti, o dünkü kahve bardağı demiş. Ola ben de şaşırdım, hani normalde cam bardakta çay bardağında içilen bir şey dedim. Hani dinleyicimiz yeni bir şey mi keşfetti? Ya da öyle tadı daha mı güzel geliyor diye merak ettim. Gel beraber olsun demiş canım Şevin Hanım. Gülüm kızımın ilk anneler günü hediyesi demiş. Dön artık sevdiğim. Ama bence çok güzel bir hediye olmuş. Yerin doldu. Ben Şevin Hanım'ı buraya bekleyeyim. Daha kolay olur bizim için. Mahtiye Hanım, bu arada parçanızı buldum, haberiniz olsun. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum Helin Hanım. Irak'tan katılıyorum demiş. Irak, selamlar efendim. Abisi Seyit için istemiş. Ama istek saatleri dışında olduğumuz için ne yazık ki alamıyorum. Ve sanırım Seyit Bey için bir parça aldık diye biliyorum. Sen gidince aldım. Biz Mehmet Aktaş'a burada mısınız diye soruyoruz ve Mehmet Aktaş mesajımı okudunuz mu diyor. Sıkı gitmek. Ve son olarak hemen bir bakalım. Bir kallı gömlekmiş o hayoyi seni sevmek. Sonu 04 olan dinleyicimiz burada mı? İsmini göremedik efendim. Sonu 04 olan dinleyicimiz buradaysa buradayım diye yazsın lütfen. Gide o, ben bu yarayı. Erkan Batur bizlere ulaştı efendim. Rohat Eren, Umut Akbaş, Yüce Kardeşler, Muratcan Abbasoğlu için Uygar Doğanay'dan Sevdan Ateş'ten bir gömlekmiş parçasını istemiş. Bizlere darman etmiş armağanı için teşekkür ediyoruz. Elif Hanım demiş ki, o değil de yemin ederim demiş. Benim şu an orada olmam lazımdı. Radyoyu sizinle beraber sunmak ne güzel olurdu demiş. Buyurun gelin o zaman. Ama Elif Hanım gerçekten tutturuyor. Yani nasıl dinleyiciyi tanıyor ben anlamıyorum ama gerçekten tutturuyor. İsmi yoksa o da yok demiş, teşhisi direkt koymuş. Bizim de değil maalesef demiş. Bakalım cevap gelirse döneriz. Uygar Doğanay dinleyelim, sonra da canım Necla ablamın istediği parçayı gönderiyorum. Burası Muş'tur, yolu yokuştur demiş. Bir de bu parça için demişti ki, bu havada en güzel parça bence bu gider. Bu havaya en güzel parça bu gider demişti. Bir bakalım gerçekten gidecek mi?

Dinleyicilerimizin diğer mesajlarına bakalım hemen. Bağver Bey aramızda efendim. Eğer Bağver Bey aramızdaysa buradayım diye.

0: Evet, Necla ablamın dediği gibi bence bu havaya yakışır bir şarkıydı ama böyle cam kenarından dinlemelik bir şarkıydı. Daha doğrusu türkü diyelim. Mehmet Aktaş Doğu Beyazıt tipi kapalı cezaevine altı koğuşunda Yasin Boran, Akın Şahsi, Berat Bayhan, Kasım Oruç, Turan Kömürcü, Azat Özel, Mehmet Fatih, Tuz Gökhan'a, Bulat'a selam olsun diye yazmış ama klavye hatası olabilir. Tahliye oldum, bütün kader mahkumlarına selam olsun, Allah yar ve yardımcılarınız olsun demiş. Yardımcınız olsun demiş. Geçmiş olsun Mehmet Bey. Canım Şevin Hanım, Allah nasip ederse inşallah yazın Doğu Beyazıt'a geldiğim zaman geleceğim canım demiş.
1: Ay kızım.
0: Beklerim efendim, her zaman kapım sizlere açık.
1: Gönül farklı kızım, bu derin rüzgarların farklı.
0: Teşekkür ederim ablam diyen Mısra Hanım, rica ederim, ne demek.
1: Sen gündüzü göster, gördüğün bir gülün geç.
0: Evet aldınız benden demiş Mahdiye Hanım. Irak'tan Havar ve benim amcam Seyit için, ikisi arkadaş olduğu için rica etmiş Irak'taki dinleyicimiz.
1: Zincirimde varsın.
0: Irak'tan istek şarkı ve mesajı size geç ulaştı demiş. Ben sizden rica ettiğim parçayı önce amcam sonra da Havar amcama ve siz Helin Hanım için armağan ediyorum demiş.
1: Demek olsam.
0: Tamamdır, ekledik göndereceğiz efendim, sıkıntı yok.
1: Ömrüne ömür olurum, ekerim gözlerine ay ışığı, saç teline güneş.
0: Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Irak'tan yazan zaten abi Havar için. Bu arada 2-3 numara kullanıyorlar herhalde. Tüm mesajlar karışıyor bende.
1: Bildiğimden nefesim bol.
0: Ama Siyan ve Ebru Yaşar'dan Yoksun parçası gelecek, armağanımız olsun. Hemen bakalım Hakan Çekin'e armağan etmek isteyen dinleyicimiz, sonu 41 olan dinleyicimiz. Buradaysa buradayım diye yazabilir mi rica etsek?
1: Bir rüzgar alıp seni yanaklarıma değil.
0: Şöyle son mesajlara bakıyorum efendim.
1: O yüzden özledim, karalışmadım bu.
0: Bu arada Elif Hanım yine haklı çıktınız. Gerçekten burada değilmiş. Annem diyor ki yazma, kızı rahat bırak, programını sunsun diyor. Çok selamı var annemin sana canım demiş. Sıkıntı yok, zaten yazılanları okuyoruz.
1: Yazık.
0: Buradan annenize bol selamlar efendim. Memur Arat.

0: Sen güzel bir parça gelecek armağanımız olsun.
1: Gök, bulut ve yerler yârim. Biz sen de sevmek için doğmadık mı? Karanlık çerçeveler bu güneş doğ...
0: Şimdi Serhat Bey'i bugün hiç dinleyemedik fark ettiyseniz. Ve Serhat Bey'i özleyenler var aramızda. Anladığım kadarıyla.
1: Bilsem hiç durur muyum? Duyar gibiyim üzününü. Nasıl ya, gurur mu bu inançlarını?
0: Ondan önce bir dinleyicimiz daha var. Onu da ses kaydını verelim. Sonra Serhat Bey'in ses kaydını dinlemiş olacağız. Ayarlamaları yapıyoruz ve açıyoruz.
2: Selamlıyorum. Onu da çok seviyorum. Merhaba abla, nasılsın, iyi misin? Ben Sarina Amun, Darüş Amun'un kızıyım. Babama bir şarkı istiyordum. Babamı da çok buradan selamlıyorum. Onu da çok seviyorum. Selin abla, babama şarkı göndermedin mi?
0: Şarkıyı hemen gönderelim.
1: Biri zaten her gün kanlı gözüm, eceli getirir.
0: Babanız o zaman Taladro'dan gelecek şarkımız armağanımız olsun. İsminizi tam anlayamadım ama size de armağanımız olsun. Taladro'dan dinleyelim, Şakiro'dan da dinleyelim. Sonra gelip Serhat Bey'in sesini verelim.
1: O yüzden özlemim karalışmadım, bulup deniz solup benim.

bir trende. Yıldızlara sor beni yar, bulursan el ver. Yazık, koşamadım mı bir sevdaya derler. Sensizliği adet ettim gözlerime yarim. Ağlıyor benimle gök, bulut ve yerler yarim. Biz seni sevmek için doğmadık mı? Karanlık çerçeveler, bu güneş doğmadı mı? Ölmeden önce korkularını yolla yârim. Hala göz haplarına dolmadın mı? Neredesin? Bilsem hiç durur muyum? Duyar gibiyim hüznünü. Nasıl yarım?

onların ellerinden. Hakkını helal et lütfen. Ufak bir odadayım, bilirsin yastığımı. Bir tek başın eksik, hissedersin yastığımı. Hissedersin.

Hüzün, alevlerin içinde bir buz kitlesi. Yaralarımız, bayağı var. Bir söz verdik birbirimize, bir de aşık. Bir gün mutlu olduk, bin gün saydılar. Kaldık öylece, sonrasını, bende kalsın. Görmediğini söyleme, yalanım.

0: ayarlamaları yaptık ve Serhat Bey'i dinliyoruz.
1: Merhaba Hilal Hanım, hayırlı cumalar. Kolay gelsin, cumanız bol, bereketli olsun. İnşallah nasılsınız? Siz teşekkür ederim valla, ben de çökeyim. Ne olsun valla, radyo dinliyoruz. Bir de radyoda dün problem vardı, yani ses hep gidip geliyordu, genellikle oynuyordu yani ses. Bozuluyordu, bir yükseliyordu, bir aşağı çöküyordu. Ben de içimde düşünüyordum, diyorum ki belki Mazlum Bey'e de ekipler falan müdahale ediyor. Ya da belki siz müdahale ediyordunuz değil mi, yani sıkıntıyı gidermek için.
0: Yani şunu açıklık getirelim o zaman. Şöyle Serhat Bey, evet gerçekten radyoda ses sorunları var. Onun için teknik ekip geldi dün. Hani yardım etmeye çalıştılar. Yardımcı olmaya çalıştılar. Bizler de bir şekilde oradaydık. Hani müdahale ediyorduk. O yüzden arada ses gidebilir, gelebilir. Bunlar tamamen bizler tarafından yapılan, radyonun ses kalitesinin daha da artmasına sağlayacak işlemlerdir. O yüzden sıkıntı yok. İstediğiniz iki parça varmış herhalde. Bir tane bulamazsak diğerini belirtmişsiniz. Varsa ekleyelim, son şarkımız olarak gelsin. Fatma Hanım, bu arada ne yazık ki istediğiniz şarkıyı listeye alamadım. Bir sonraki programda daha erken yazmanızı istiyorum. Hatta bir sonraki programa kadar şöyle de yapalım. Kasım Bey'in sorusuna da o zamana kadar düşünmüş olun. Her şeyi unutturacak güzel bir şarkı çalar mısınız demişti ya. Her şeyi unutturacak güzel bir şarkınız varsa eğer, pazartesi programda isteyin, olur mu? Öyle daha güzel olur. Sedat Özer demiş ki Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevinde olan İbrahim Tarhan, Mustafa Özer, amcası İsmail Aksakal, Adem Kahraman, Emrah Taşdemir, Fırat Demir, Tuna İlhan, Özkan Yeler, Hakan Çeken abilerine Ferman Akdeniz'den istemiş ama listemde olduğu için alamıyorum. Sıradaki parçamız armağanımız olsun. Reşat Çelik'in de selamı varmış bu saydığımız mahkumlara. Yâre yâre, eserim sözlerim. İsmini vermek istemeyen dinleyicim hep böyle Gül ablam demiş. Vallahi abla, alışkanlık olmuş. Evden çıkarken, eve yürürken, herhangi bir yerde, yolda içeceksiz gidemiyorum demiş. Evden çıkınca millet çantasına makyaj koyar, şarj koyar. Ben kahve ve sallama çay koyuyorum demiş. Süper, gerçekten güzel bir alışkanlıkmış. İçecek bağımlısı olan dinleyicimize o zaman sıradaki parçamızı da armağan edelim. Hakan Çeken'in ablasıymış efendim, programımıza hoş geldiniz. Ağrı Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevinden Hakan Çeken'e Kıvırcık Ali'den istemişsiniz ama... Listemde ne yazık ki yer yok. Bizler de veda ediyoruz efendim. Sıradaki parçamızı Hakan Çeken'e ve ablasına gönderelim. Bir sonraki programda da daha erken yazmasını rica edelim. A7 koğuşundaymış efendim. Selamlarımızı gönderelim. Buradan onu çok çok öptüğünü ve çok özlediğini söylüyormuş. Mısra Hanım, sizin parçanız gelecek ama biraz geç gelecek. Elif Hanım, rica ederim, ne demek? O zaman şöyle yapalım. Mem Ararat'tan dinleyelim. Onun ardından İbrahim Tatlıses söylesin. Usta desin. Sonra bana gelen özel bir parça var. Şu ana kadar hiç sırayı bozmadım. Şu ana kadar hiç haksızlık yapmadım. Hani bir video var ya, şu ana kadar hiç hani küfrettiğimi duydunuz mu? Şu ana kadar hiç kötü söz söylediğimi duydunuz mu diye. Ben de onun gibi bir açıklama yapıyorum. Ama bana gelen özel bir parça var. O parçayı burada sizlerle dinlemek istiyorum. Canım arkadaşımdan geldi, Pelsin'den geldi. Onun ardından Mor ve Ötesi, Bir Derdim Var dinleyeceğiz. Ama ondan önce Mem Ararat ve İbrahim Tatlıses.

0: Evet, programı yeni uzattık ama gerçekten son mesajlar hep diyorum. Son mesajlar olmuyor. Bir bakalım, Serhat Bey'in sesinde devamı varmış. Günün sorusuna cevabı varmış. Kötü günleri silmek istemezdim demiş.
1: Gençliğim elbette.
0: Kötü anıları silmek istemezdim çünkü beni ben yapan onlardır demiş. Ve demiş, istediğim parça varsa dinleyicilerime tek bir şey söylüyorum. Armağanımız olsun, mendilleri hazırlasınlar demiş. İslam Bey sizi sormadı. İslam Bey'i bugün hiç göremedik ama istediğiniz parçayı en azından bulabildik diyelim. Geldi bizim parça efendim. Sultan Hanım, ağzınıza yüreğinize sağlık, var olun demiş. Sizler de var olun. Her zaman olduğu gibi çok güzel bir programdı. Evet, Hakan Çeken'in ablası benim yeğenim oluyor. Onun da ismi Helin demiş. Adaşımmış efendim, adaşıma selamlar o zaman. Bu arada geçmiş olsun Sultan Hanım. Önceki mesajlarda gördüm efendim. Umarım en yakın zamanda çıkar. Mısra Hanım, estağfurullah ablam, ne aklımızda ne de kalbimizde öyle bir düşünce geçmedi ve geçmeyecektir. Adaletli ve sırayla çaldığını hepimiz biliyoruz ve aksine öyle bir şey olsaydı söylerdik sana. Sevgilerle kendinize iyi davranın, Allah'a emanet olun demiş. Sizler de Allah'a emanet olun. İşte şimdi bir böyle bir istisna yapmış olabilirim. İstisna yaptığım zaman da söylerim muhakkak. İlk defa bir istisna yapıyorum ve bu şarkıyı biraz öne çektim. Sen de o Beyazıt'ın gülüsün, kalbimizin de kraliçesisin demiş. Canım Mısra Hanım, güzel şarkılar seninle olsun. Şimdi son bir şarkı daha göndereceğim. Sonra halay efendim, ondan sonra kalan şarkıları da göndermiş olacağım.
2: Başkasın ben başka.
0: Bugün canım Pelşin aramızdaydı efendim, bize eşlik etti. Ya aslında dostluk denince insan aklına çok büyük şeyler gelmiyor. Ya bazen sadece zor bir gününde yanında olan, hiçbir şey sormadan seni anlayan, güzel bir haber aldığında seninle gerçekten sevinen insanlar geliyor benim aklıma. Hayatımızda çok fazla insanla karşılaşıyoruz ama herkes hayatımızda aynı yerde kalmıyor. Bazıları bir dönem eşlik ediyor, bazıları ise yıllar geçse de yerini hiç değiştirmiyor. Bence güzel dostluk biraz da böyle bir şey. Araya zaman girse bile kaldığın yerden devam edebilmek. Canım Perşin'e bir kez daha selam olsun efendim. Bazı arkadaşlıklar gerçekten insanın hayatındaki en güzel şanslardan biri. Benim için öyle Perşin. Perşin'in benden istediği ve benden Perşin'e giden Mor ve Ötesinden Bir Derdim Var parçasını dinliyoruz.
3: Radyo Doğu Beyazıt.
4: En iyi şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.
3: En iyi şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.

Evet, bugün herhalde yayından gidesim hiç yok. Ama bayağı da süreyi aştık. İsmini vermek istemeyen dinleyicim, seni çok seviyoruz canım ablam. Kendine iyi bak, özletme kendini. Sen git, biz halaydayız demiş. O zaman halay başı için gönüllü olmuştur. Halay başımız belli efendim.

Evet, Halay'dan sonra hangisi geliyor diye baktığımda canım Mısra Hanım'ın Murat Göğebakan'dan Ay Yüzüm parçası gelecek. Hece'den gelecek efendim. Onun ardından Ferhat Tunç'tan dinleyeceğiz. Özlem'in Dili Olsaydı parçası ve Siyem Ebru Yaşar Yoksun'la bugünkü listemizde son bulmuş olacak. Evet, listemizdeki tüm parçaları Sayım Can Arslan'a armağan ediyoruz efendim. Mektubu için de tekrardan teşekkür ediyoruz. Ve sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, koca bir haftayı daha acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. Ve cuma gününün o tatlı yorgunluğuyla yayınımızın sonuna geliyoruz. Geldik bile. Fakat veda etmeden önce bugün bize ulaşan bir mektuba, yani Sayım Can Arslan'ın bize gönderdiği mektuba kısaca değinmek istiyorum. Çünkü bir dinleyicimiz daha mesajında belirtmiş. Lütfen mahkumları öncelik tanıyın demiş. İnanın gerçekten elimizden geleni, belki elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Yani daha önce de söyledik, birçok radyo gerçekten parayla, ücretle bu mesajları iletiyorlar, bu şarkıları çalıyorlar. Ama biz hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Hiçbir şekilde para almıyoruz. Mesajlar neyse onu direkt paylaşıyoruz. Ve yayınımızın çaldığımız isteklerin neredeyse %70'ini zaten cezaevindeki dinleyicilerimiz ve onların sevdiklerine ayırıyoruz. Ya onların o duvarları aşıp sevdiklerine ulaşmasına vesile olmayı gerçekten sağlıyoruz. Bundan da mutluyuz. Ama sürekli hani buradayım mesajı kuralına sitem eden dinleyicilerimiz, neden sürekli soruyorsunuz diyen dinleyicilerimiz, inanın bu kimseyi yormak ya da hevesini kırmak için değil. Radyomuzun yıllardır süregelen bir düzeni var, kuralları var. Ya düşünün ki buradayım teyidini almadan gelen her isteği sıraya koysak ya da biz burada okumaya başlasak, sabahtan akşama kadar, bırakın diğer günün sabahına kadar hiç kalkmadan yayın yapsak bile o mesajların bitmesi mümkün olmaz. O yüzden belli bir kurallar çerçevesinde ilerlememiz lazım. Şu an hani radyosu başında dinleyen dinleyicilerimizin mesajlarını okuyoruz, parçalarını çalıyoruz. Lütfen kimse bu yüzden bize gücenmesin, kalbi kırılmasın. Biz sizin sesinizi duyurmak için gerçekten elimizden ne geliyorsa sevgiyle yapmaya devam edeceğiz. Ve bugün hayata dairin sorusunda seçme şansınız olsaydı en kötü anınızı tamamen silmeyi mi yoksa en güzel anınızı tekrar yaşamayı mı tercih ederdiniz dedik. Gerçekten çok güzel içten mesajlar geldi. Kimimiz yaşadığı acılardan o kadar yorulmuş ki hiç düşünmeden o kötü anıyı silmek istedi. Hatta kendini silmek isteyen bile oldu. Kimimiz ise o acılar, o kötü günler beni bugün ben yaptı diyerek sevdikleriyle olduğu o eşsiz, en mutlu saniyeye geri dönmeyi seçti. Seçiminiz ne olursa olsun, dilerim hayat bundan sonra karşınıza hep iyi ki yaşadım diyeceğiniz, defalarca başa sarıp tekrar yaşamak isteyeceğiniz o güzel anıları çıkarsın. Mikrofon başında ben Helin efendim, koca bir hafta boyunca evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza misafir oldum. Ve şimdi önümüz hafta sonu. Pazartesi gününe kadar kendinize çok çok çok dikkat edin. Şimdilik hoşça kalın efendim. Pazartesi saat 14'te 104.4 frekanslarında sizleri bekliyor olacağım. Hoşça kalın, şarkılarla kalmayı unutmayın ve Serhat Bey'in dediği gibi mendiller hazır olsun.

0: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
1: Eskiden ikinci el araç alım satımında birçok dolandırıcılık yaşanırdı. Noterin o meşhur sorusuyla dönülmez noktaya gelinirdi. Para alışverişini tamamladınız mı? Para gönderildi ama hesaba mı geçmedi? Parayı elden aldınız ama saymaya vakit mi olmadı? Neyse ki bir çözümü var. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nce oluşturulan ve 27 Eylül itibariyle zorunlu hale gelen güvenli ödeme sistemiyle birlikte dolandırıcılık vakaları artık tarih oluyor. Önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatır. Alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatırır. Satış onaylanır, güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçer. Artık araç alım satım işlemleriniz güvence altında.
2: Radyo Doğu Bayasıt.

0: 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından

0: Trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
1: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
2: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
3: Su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.

sevip de kavuşamayanlara. Önce yaşamak lazım, sonra söylemek lazım. Sen sevmek nedir bilir misin? İşte ben sevdim. Sevip sevip ayrı kalmak zor olsa da, yine de her şeye rağmen sevdim. Bu yürek onu sevmiş. O bende olsa da, olmasa da, bırakın o beni sevmesin, hiç sevmesin. Benim sevgim ikimize de yeter. Bu canı bir Allah alır bilirdim. Ama yaşarken sen aldın canımı. Canımı almakla kalmadın. Giderken elimden bir de yaşama sevincimi aldın. O kim bilir nerededir, kim nedir, kimin nedir? Belki beni düşünmüyordur ama ben onu çok sevdim. Ben onu çok sevdim. O beni sevmese de. Sevmese de.

Hatırla bu şarkıyı uzanır yıllar öncesine. Şimdi öylesine söyle mırıldan birisine. Duy bir yerde sana yazılmamış gibi yap. Yabancılaş cümlelere yavaş yavaş. Okunsun gözlerinden hatıralar. Çevir yüzünü eğer süzülürse bir damla yaş. Sen güçlüsün ya arkadaş. Fark eden olursa seni oradan uzaklaş. Seri adımlar at, zamana meydan oku. Evinin yolunu unut, biraz da sana dar gelsin sokaklar. Birazcık anlarsın belki beni, üstüne yürüyünce binalar. Yakandan tutunca tüm kaçtıkların, kendine sakladığın, hiç konuşmadığın...

sarmaya kıyamam, gözlerimden ör beni. Uçlara sürgün etme, kalbine sür beni. Vicdanını hiç sayıp beni öldürdüğünden beri seni kalbime gömüp bin

Hatta sen öğrettin kıyılarda boğulmayı. Ne dersin öğrettiğine değil mi? Gönül güneşe uzak, bu parça Leyli'dir. Bilirsin Akdeniz'i, acılar nemlidir. İnsan aşık olunca yitirir beynini, ki kalbini dinler. Gönüldür okyanus, yanağın kar tanesi, kokun çiğ, aşk ömür çınarı.

güvenliğiniz sizin elinizde. Doğalgaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıt.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Erişilebilirlik, herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim, ulaşımdır. Eğitimdir. İletişimdir. Çalışmaktır. Üretmektir. Eşitliktir. Sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim, Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim, engelleri ortadan kaldırmaktır. Engelleri yok etmektir. Yaşama erişim, farkında olmaktır. Yaşama erişim, herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız.
1: Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Radyo Doğu Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerrefsizlere yenilmedim buradayım.

Yeter. Yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter, boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.

Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

Aygırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim, bu acıya da katlanırım.

zaman durdu dünya girdi içeri kapıdan öylece baka kaldım ben gözümü ayırmadan arabanın kapısını

işçisin sen işçi kal, giyledi tulumları. İşçisin sen işçi kal,

ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha kırardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bilmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah çoraplı, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Evet gençler, bu telefon tam istediğiniz gibi.
1: İkinci el değil mi bu?
0: Vallahi yalan yok. Minimum ikinci el.
1: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
0: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
2: Peki değişen parçası var mı?
0: Vallahi bu telefon tek değişenin sahipleri.
1: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
0: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
2: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
0: Yoo.
3: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
0: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkan nerede?

kendimi böyle sırılsıklam çözmem. Hüzün gölgeleri değmesin diye her an dirilip dirilip ölmem. Anan olur, aşktı gözyaşlarımda ormanları büyütme. Soluğuna papatyalar ekip kendimde bitmem. Güzellikleri avuçlayıp dönmek için de değil mi gitmem? Çatlan kaşlarını, dudaklarının arasında muhabbeti gizleme. Dönmen sırtını mesela, öpeyim diye en gizli yerinden. Yalnızca ağırlığını sevdanın,

bölümden tam anı. Hoş geldin her bölümüm tamamım. Uzat ömrümün beşiğinden yanağını. Beni yanlış anla bunu anlama. Darda olmasam seni de darlamam. Hayat bir kumarsa eğer kazandım, ihtiyacım yok seninle zarlara. Hoş geldin ey ömrümün başı. Kalbim içinde sadece gül yüzünü taşır. Hoş geldin gönül evimin dört duvarı taşı. Seni arar göğsüne vurmak için başım. Beni unut ama bunu unutma. Sana muhtaç içerimde büyüttüğün umutlar. Seninleyken ayaklarımın altında tüm bulutlar.

Bir derde iç çekişim, dışa vuruşum. Hoş geldin çocukluğum, son kuruşum. Annem sorunca hiç çekişim, zor duruşum. Hoş geldin en çirkine bile güzeli konduruşum. Yanımda cüce kalırım, sana aşkım devdir. Sırf sen seviyorsun diye ben kendimi sevdim. Birlikte dik duralım, dünya boyun eğsin. Bırak güzel gözlerini, gözlerime değsin. Her zaman yürüdüğüm okul yolum, dersim. İyiyim çok şükür, Allah iyiliğini versin. Gömleğimin en üst düğmesi, düzü tersi. Beslenme çantamdaki boş kalan tek yersin. Hoş geldin İstanbul'um, aşk kentim. Yurdum, yüz ölçümüm, gönül köprüm, başkentim. Seninle coğrafyamın gözlerinden yaş geldi. Hoş geldin de dirilttim bunca yıllık taş kenti. Hoş geldin çarpıldığım içim dışım. Yün kazağım, sonbaharım, kışım.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz, yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacağız. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gele kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin Aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum. Açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum, Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynağı sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı, mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime, ben buradan kaçarım, gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey, yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım.